Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bemarlarının yekkilləşkən doğru işiltiş uçur ambarını qurışığa törtkü buludu degen xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti uqturuş çıxırıb monolarını otturğa qoydu. Ahalilərinin özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını tutaşdırışını yolğa qoyğan davalaş sağlık saklaş aparatları bemarlarga diagnoz koyuş ahvali ve doğru işiltiş lahiyesini retlep bemarlarının doğru işiltiş körsetkücünü küzetiş ve okşaş bolmağan davalaş baskıçıdaki önümünü tahlil kılış arkalık belli işçişki bolmaydıgan doğru türü ve aldın oylaşıdıgan doğru türü, doğru tipi ve ölçümünü aydınlaştırıp bemarlarının yekkilleşken doğru işiltiş uçur ambarını şekillendiriş gerek. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş hizmetini küçeytiş doğrusudaki bu uçturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş, ahalilerinin kesel körsütüş, doğru işiltişler yanında şekillengen özlüksiz doğru işiltiş uçurulmasıdır.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldi haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Etti geldi haberler programımızına anlayışınlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 7 ayının 30 günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6 ayının 17 günü.
2: Aval bu kitimki programımızdan asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çayın Şaucan, Erkin Tunyaz, 1. August tarpısı da Şincan'da turuşlu kısımlardaki ofisir əskerler ve nabiki obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu.
2: Baş Şuji Xi Jinping'nin Çoğumillar İşleri Hizmeti doğrusu da bergen muhim yol yorakı Abdonum rayonda kızgın inkas kozgari. Köpçelik Çoğumillar üçün mulazimet kılışkı dair türlük tedbirlerini üzüksüz çoğunkurlaştırıp, yeni devirdeki Çoğumillar İşleri Hizmeti'nin yukarı süpetlik terakkiyatıga hakiki türtkü boludgalıqını bildirdi.
1: Abdonum rayonundaki caylar bir türküm yeni energiya türü kuruluşunu bütün küş bile alğı sürüp, yukarı süpetlik terakkiyatıga yeşil kuvvet koştu.
2: Bu yılın aldınki yerimada Abdonum rayonunun işgü uğurlişiş vəziyetide umumi cahitin muqim buluş, muqimlik asasıda ilgirli şalti saxlandı.
1: Bu yılın aldınki yerimada Şincan'da tez yetküzüş kəsbinin kirimi 4 milyard 100 milyon yöndin, kəsb miqdari 300 milyondan aştı.
2: Şincan boyunca en çoğun yeni energiyelik Abdomobil Universal Mulazimet Bazısı ticaretke kiriştirildi. MD Xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlıqının 99 yıllığı keliş aldı da Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin şujesi Chen Xiaojiang, Abdonum Rayonun reisi Erkin Tunyaz, tünögün Şincan'da turuşluk kısımlardaki ofisir əskerler ve nabiki obyektlerini yokladı ve onlardan hal sordu. Abdonum Raylıq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti, Bingtuan ve bütün Şincan'daki her millet kadırları ammasıgı vakalten Şincan'da turuşluk Xalq Azadlıq Armiyası'nın komandarı cancıları, Qorallıq Saqçı Kısım ofisir əskerleri, kısımdaki mülki xadımlar, zapas hərbiler ve xalq əskerlerden səmimi hal sordu ve onları güzel tilek diledi. Abdonum Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yoxlaş ve hal soraş faaliyetiga qatnaşdı. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz qatarlıqlar Şincan hərbi rayonu organıqı verib, Qarı Qurum Ruhi baş temalıq sarayını ekskursiya qıldı. Hərbi rayon rəhbərlik bənsinin əzaları bilen söhbətleşib fikir almaşdırdı. Qorallıq saxçı qısım Şincan baş ətirtinin məlum tarmaq ətirti de ətirət quruluşu əhvalını iqlidi. Birinci səbde vəzibi icra qilish xizmetini sınlıq gördü. Asasi qatlamdaki ofisir əskərlərge bayramlıq səmimi salam yolladı. Hava armiyasının Şincan'da duruşluq məlum qısmıda qısımının quruluşu tərəqiyyatı doğrusudaki əhval tonuşturuşunu anladı. Ofisir əskərlər bilən çoğunqır pikir almaşdırıb, köpçilikini esil ən-ənini davamlaşdırıb, qatlıq sınaqlardan ötələydiğən qabiliyyət yetildirib, vətən və xəliq üçün yenə yeni töhbi yarışıqı ilhamlandırdı. Chen Xiaojiang bunularını görsətdi. Şincanda turuşluq qısımlar Xi Jinping armiyanı qudrət tapdırış ideyasını omumizlik ızcıllaşdırıb, yeni dəvirdiki hərbi işlər strategiyalik fangcinini ızcıllaşdırıb, partiyanın yeni dəvirdiki armiyanı qudrət tapdırış nişanını zıt çördəb, armiyani siyasi cəhətdən quruş, armiyani ıslahat, pən texnika, ixtisaslıqlar arqılıq qudrət tapdırış, Armiyanı kanun boyunca idare kılışını omumizlik algı sürüp, dikkatini baştan ahire uruşka hazırlık görüş, uruş kılışkı merkezleştirip, devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanivilaştırış kuruluşunu sicil küçeytip, mukimliğini koğdaş, çegranı muhafizat kılış, mukaddes burçini sadıklık bilen ada kılıp, çegranı koğdaş, çegran müdafiyesini müstehkemleş, terörlükü karıştırış, mukimliğini koğdaş, Ciddi işlarda kutquzuş, yardım beriş, amığı mulazimet kılış qatarlı xizmetlerde səpnin aldırı minib, eğri vəzibini qaysarlık bilen zimmisige elib, Şincan'nın cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikini ilgir sürüşke muhim töhb qoşdi. Chen Xiaojiang bunların təkidildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqı, şundaqla armiya kurulğanlıqının 100 yıllıqı köreş nişanını əmelge aşırışta ötkelgi ucum kılış yığını yaxşı kıladığan açqışlıq yıl. Şenjan'da turuşluk kısımlarının Xi Jinping armiyanı kudret taptırış ideyasını çoğunkur ızcılaştırıp, yeni dəvirdeki partiyanın Şenjan'ı idar kılış tedbirini toluq tel cayda omumizlik ızcılaştırıp, cemiyet mukimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Jonghua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zit çördep, ruhunu tavlap asasını puhtalaştı çıntırıp, armiyeni siyasi cihetten kuruşunu omumizlik algı sürüp, partiyanın armiyaya bulgan mutlak rehberliği de kılçı tavrenmeyi çıntırıp, Harbiy komitet raisi mas'ul bo'lish tizimini izchillashtirib, mutlaq sodiq bo'lishda ulg'i bo'lishini, askarlarni mashqlantirish, urushga hozirlik ko'rishni kuchaytirib, urushga hozirlik ko'rish, urush qilishni eng muhim vazifa deb bilib, harbiy mashqning amaliy jangga o'xshash bo'lish saviyasini kuchab o'stirib, davlatni qo'g'dashga yangi to'g'ri qo'shishini Bütün küçü bilen mukimliğini qoğdap, çegranı muhafizat kılıp, mukimliğini baş oranı koyuştu çıntırıp, partiya, hükümet, armiya, sahçı, bintuan, xalq maslaşıp, tən hərketliniş mekanizmini əməliyiləşdirip, Şinjan'ın mukim kılış, əmin tapquzışta, iğir vəzipini zimmisigi ilişini, şərəplik ən-ənini əvcaldırıp, Şinjan hizmeti omumiyetige təşəbbüskarlıq bilen yuğurulup, Milletler ittifaklığı, yezi kentlerini güllendiriş, namıratlarını yöleş, kıyınçılık barlarına yardım veriş, ciddi işlerine takabül duruş, hatardan kutkuzuş kadarlı hizmetlerine pahalı katnışıp, yerliğinin terakkiyatı mülazimet kılıçta netice yaratıp, sosyalistik zamanı vilaşkan Şinjan kuruşka küş koşuşunu ümit kılımın. Abdonom rayonluk partiya komiteti, halk hükümeti ve Bingtuan, Devlet müdafiyesi ve armiyanı zamanıvilaştırış kuruluşunu devamlı kollab, nabik siyasetlerini dəl əməliyleştirip, Çin kalıp Çin hesiyat bilen ofisir əskerlerini gəmdən xalas kılıp, armiya bilen hükümet, armiya bilen xalıqının uyultaştık müstehkem ittifaklıqını üzliksiz puxtılab ve ravajlandırıp, xalıqını armiyanı söyüşünün dəvir yeni sahibisini birlikte pütüp çıxıdı. Zhang Yingchun, Wang Gang, Muqiyat Jarmuqammet faaliyet katnaştı.
2: Stansımız xəvri. Abdonom rayonluq 14-ci növətli xalq qurultayı daimi komitetinin 30-ci yığını tünögün yepildi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Ubul yığınğa riyasetçilik qıldı, həm də söz qıldı. Daimi komite tərkibdikilərdən 50 adam yığınğa katnaştı. Bu, qanunda belgilengen adam sanığı uyğun. Yığında Abdonom rayonunun şehir pazarlarını par bilen təminləş nizami, Abdonom rayonunun yuqarı sürətlik taşıyol nizami, Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Abdonom rayonunun geomuhitni qoğdaş nizami qatarlıq 4 yerlik nizamni tüzütüş toğırsırıki qararı. Abdonom rayonunun təbiyilikki qoğdalıdığan rayonni başquruş nizami qatarlıq 2 yerlik nizamni bekar qılış toğırsırıki qararı. Qarmay şəhrinin iştbeqişini başquruş nizami, Sancı Xuyzo Abdonom Oblastının Buğdi Köli Danlıq Mənzırı rayonini qoğdaş başquruş nizami, Bayınğulun Monğul Abdonom Oblastının Bayın Bulaq Qoyini qoğdaş və tərəqqi qıldırış nizamini təsdiqləş toğrısıdiki qararı avazğa qoyulub maqullandı. Ürümçi şəhri Sancı Xuyzo Abdonom Oblastı, Bayınğulun Monğul Abdonom Oblastı təsdiqləşqə sunğan münasibətlik yerlik nizamlarını biqar qılış toğrısıdiki qarar təsdiqləndi. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin Abdonom rayonunun 2025-ci yıllık şu dərəcilik nəqçoti, Abdonom rayonunun 2026-cı yıllık şu dərəcilik xamçotini tənşəşləndi.

0: to'liqlab yeshil hisoblash kuchi orqali yez igiligi, energiya, savdo, madaniyat, sayohatchilik qatorliq kasblarga kuch qo'shimiz.
1: Amdi qisqa xabarlar angladimiz. 2026 yillik Xinjiang yaxshi joy g'ayri moddiy madaniyat miroslari jihatida Xinjiangga yordam berish bosh temalik ko'rgazma faoliyati bugundan 8 ayning 3 kunigacha Bingtuan 8-chi Shihanzi shahrida o'tkaziladi. Faoliyatga 31 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar ham Bingtuanning 651 g'ayri moddiy madaniyat miroslari vakillik turi to'planib 549 varislik qilg'uchi ko'rgazmaga qatnashadi.
0: Dunyodagi tunji Yilong muzeyi Qumul Yilong muzeyining qurilishi ta'tur sanoq bosqichiga kirdi. Navbatda muzeyning asosiy gavda qurilishi tamomlandi. 9-chi ayda muzey ochilgandan keyin butun dunyo bo'yicha tunji 3 o'lchamlik istrolik saqlangan Yilong tuxumi ham to'ralma tashqatmasimi bu yerda ko'rgazma qilinadi.
1: Ürüm şəhərinin tavar öy remont məbləği kəsbi avtonom rayonunun aqıl turalıqı kəsbini başqırı sistemisiga yetkildigan bolğaşqa 7-ci ayının 30-cı günü kəs saat 8-dən başlap Ürüm şəhərlik öy məxsus remont məbləğini başqırış mərkəzi tordiki barlıq kəsblərini vaqtınçı toxtatdı. 8-ci ayının 10-cı günü normal bejiriş əsligə keltirildi. Amdi avtonom rayonundakı 16 şəhərinin avaraydan məlumat bermiz. Ürümçide azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-26 Celsius gradusqacha. Altayda azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 15-26 Celsius gradusqacha. Çöçekte azırak yağmur yağıp keyin hava açıldı. Temperatura 18-31 Celsius gradusqacha. Uljida hava uçuk. Temperatura 17-31 Celsius gradusqacha. Bortalada hava uçuk. Temperatura 18-30 Celsius gradusqacha. Qarmayda hava bulutliq bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 23-31 Celsius gradusqacha. Kuytunda hava bulutliq bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 21-31 Celsius gradusqacha. Shihanzda azroq yomg'ir yog'ib keyin hava ochiladi. Temperatura 17-29 Celsius gradusqacha. Sanjida azroq yomg'ir yog'ib keyin hava ochiladi. Temperatura 19-29 Celsius gradusqacha. Qumulda hava bulutliq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21-34 Celsius gradusqacha. Turpanda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 28-37 Celsius gradusqacha. Qorilda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 21-30 Celsius gradusqacha. Aqsuda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava ochiladi. Temperatura 20-31 Celsius gradusqacha. Atışda hava açık bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 20-34 Celsius gradusqacha. Qashqarda hava açık bulup keyin azırak yağmur yağdı. Temperatura 20-35 Celsius gradusqacha. Xotanda hava açık bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 21-36 Celsius gradusqacha. Ürümçide azırak yağmur yağıp keyin hava bulutlandı. Temperatura 18-26 Celsius gradusqacha boladı. Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Fatihul Ma'sum bilan Nazim Muxlis. Xinjiang radio televiziya stansiyasining atigalik xabarlar programmasini anglaganingizga rahmat. Слушатың абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сәрқыл мәзмұлардың қабардар болалайсыз.

0: Riyasetçi Rosengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mündaq məzmullardan alıp çiş birimiz.
0: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde tepi daşösi karmakadaki 4. doktorxana, Abdonom rayonluk Cungi doktorxanası mutexassislər vaxtını uzartıp ambulatoriye mulazimetini yolgu koyganlıqı doğrusunda sözləp birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahipimizde Erkeştan Porto'da aldınkı 20 yıldan çekeradın kirgen çıkan yolcularının bu tırkı okşaş mezgeldekedin bir bütün %21 hesse aşkallıkını tanıştırımız.
0: Yarkın isim sahipimizde koşnalar arasındaki cahil tügüllerini hel kılıdığan 90'ıncı yıllarda tuğulgan müretsetçi Shao Guoming bilen tanışımız.
1: Programımız yine Şincang Radyo Televiziya Stansının yeni taratkısı Sılı Şutin abonucular terminalı da maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlı kılıp oludu.
2: Şincang'daki yenilikla.
1: Yakında toktalgı orni tokluğu, tazlık, öyük, hatarlık, eslehelerin içi bitilişine ergişip, Şincan'daki köylüme en çok yukarı süratlik taş yol mulazmet rayonu, devlet yolu 30. liniyesi Lengüngan Kurgas yukarı süratlik taş yolu Kumul mulazmet rayonu resmi işe giriştirildi. Bu mulazmet rayonu devlet yolu 30. liniyesi Lengüngan Kurgas yukarı süratlik taş yolunun 3012 kilometre 800 metre kelidigan yerge jaylaşkan. Kuruluş kölümü 20.000 kvadrat metreden aşıdı. Bir payan kumluktaki yelken şeklini alaylık kılgan, inçke, akli iktidarlık ve adibileşken mulazmet yukarılıp, şopur ve yolcularının seferge çıkış sınışını yukarı götürdü. İgilinişçe bu mulazmet rayonudaki toktalgı orni, abdumobil tipi bu içi oralaştırılgan bulup, küçük tipteki yolcular abdumobili, tosalgısız abdumobil, öy abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili, hatarlık, kimyelik boyumla abdumobili. Çoğun tipteki yolcular abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili katarlık köpkül mahsus toktalgı orullarını öz içine alırken. 24 tokluğu seplengen bulup, tokluğu Abdunum rayının akıl tok kaçılaş mulazmet supsuğu uğulunup, bütün Şincan'da bir tor boyunca baş kuruşku kirgizilgen. Bunun başka bu mulazmet rayonudaki amevi hacet hallarının eslehaları toluk bulup, cenub ve şimaldaki işki rayunda adetki eslehalardan başka yine mahsus hacet hallarının teminleş bilen ihtiyaç otursudaki tenfonsuzlukla hel kılış hacet hanısı tesis kılıngan bulup, er ayalla sanığa asasen tenşep, yukarı pelli mezgelede hacet hanığa kiriş besiminin yeniklidir. Şincan'ın tüncü pevkuladı şopurla ailesi bulgan bu mulazmet rayonunda, Cenubi ve Şimali rayonunda şopurla ailesi ve kapalet öyü tesis kılıngan bulup, keç kündüz haksız yuyunuş, tokkaçılaş, kır yuyuş, beden çenik duruş, kitap okuş katarlık mulazmetle bilen teminleydi. Yemek içmek yayma aşkalları hem de asasi binadaki soğudu dükkanları bilen mikro soğudu kodisi maslaştırılıp, uzun yolluk şopurlarının tamak ihtiyacını kandırdı. Mulazmet rayonu zali, amivi mulazmet zali, mesele soraş orni, ana bovakla öyü, ciddi ehvalgı takabül duruş öyü bir gevdileştirilgen bulup, öz aldığı ticaret kılıdgan tallar bazarı tahminen 300 hıl tavar bilen teminleydi. Hem de gezi kentlerini güllendirişti ki bir şehirde okşaş baha mahsus pukiyi tesis kıldı. Şunun bilen bile zalga ciddi kutkuzuş boğdisi, sayman sandıkı katarlıkla seplengen bulup, Şincan katnaş beblak seliş kuruhinin nuhtuluk abdumobil remont kılış ponkiti nuhtisi katarığı kirgüsüldü. Hem keçi kündüz ciddi takabül duruş kapalet mulazmeti bilen teminlendi.
0: Vatan muhabbeti Cunghua Separi temisindeki 2. növetlik Abdonom rayonluk Şincan'a yardım veriş lonkısı otturun mektep okuyucuları, mektep futbolu el kulguçu musabıksı yakında Ad şehirde ahırlaştı. Jiangsu, Jiangxi hem de Şincan Kızılsu oblastıdaki okuyucularından teşkillengen Jiangsu, Jiangxi Kızılsu mektep futbolu komandası oğullar, kızlar grupsa bu yetçe çempiyon boldi. Şu günü aldı bilen başlangan kızlar grupsi el kılgıç musabıqısı da Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futboli Vekiller Komandası Jiangsu İli İşki Jiangnan Arzunu Ortak İşki Aşırış Mektep Futboli Komandası bilen musabıqılaştı. Musabıqı meydanıda işki komandanın ucum mudapiyesi tertiplik bulup bütün küçü bilen tırkeşti. 25 minut bolganda Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbolu Komandası'nın 7-ci numarlıq əzası pürsətini çın tutup, vartağa top kirgüzüp, komandanın qatmalı halatını bozup taşladı. Keyinki 20 meydanda işkili tərəb nəticəgə erişəlmədi. Axırda Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbol Komandası 1-0 nəticə bilən qarşı tərəbni yendi. Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbolu Komandası'nın əzası Aliya Əhməd mundaq dedi. Köpçilik intayın qaltıs oynadı. Futbol oynaş davamıda qandaq yeñişni ögünüplə qalmay, qandaq qılıp bir ailə kişilərdək mürünü mürügi terep jang qılışni ögəndik. Bu ittifaqlıq çempionluqdan mo yarqın. Oğullar qrupsinin əl qılğıç müsabiqəsində Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbol Komandası Şanghay Qashqar Arzu Komandası Mektep Futbol Komandası bilan müsabiqələşdi. Aldınqı yerim meydanda qarış tərəb aldı bilən vartağa top kirgüzdi. Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbol Komandası bir məhəl pas palətki düşüb qaldı. Otur meydandaki dem iliş vaxtıda terinerler grupsi tezden taktikilik urullaştırış kıldı. Komanda azaları bir-birge ilham verdi. Keyinki yerim meydanda Jiangsu Jiangxi Kızılsu komandası ritimini tanşap küçünü toluq işkis elip, arka-arkadın 5 top kirgüzüp, küçlük alda vaziyetini özgertip, ahırda oğullar grupsi da çempionlukunu kolgı keltirdi. Jiangsu Jiangxi Kızılsu Mektep Futbol Komandası'nın əzası Mao Yan Yu mundaq dedi. Her bir topni barlıq komanda əzaları can tikip tırışçallıq körüstüş arqalıq kirgüzdük. Bu töhpə mağalı mənsüb əməz. Keyinki qədəmdə Kızılsu oblastıdaki dostlar bilən billə top tepiş cəhətdə fikir almaşdırışını ümit qılımın. Bu qetimki müsabiqə 6 gün davamlaşdı. Abdonom rayon Bingtuan hem Şinjanga nişanlıq yardım beri vatkan ülke bevasta qarashlıq şehirlerden kelgen 30 komanda 990 tenerketçi musabıqılaşdı. Musabıqada rayon boyunca grupıga ayırış tosqını buzup taşlap, rayon halkıp arılışma grupı təşkilləş endisini yolu koyuş en çok yarqın noktağa aylandı. Her bir komanda Şinjanga nişanlıq yardım beri vatkan ülke şehirlerdeki okuğucular bilen Şinjanglıq okuğuculardan təşkillendi. Musabıqıda yana futbol tügün kılınıp, Jonghua milleti ortak gavdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstahkemleş. Her millet yaşlar ösmürlerinin kən gülemde arılışı, umum yüzlük almaştırışı, çoğur yoğurluşuğa türtkü buluş supsi hazırlandı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar, büyük Junhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əjirinizni ısırap kılgınız.
0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şincan Tibbi Daşvesi Karmakı'daki 4. doktorhana, Abdunum Raylık Cumhuriyet Doktorhanesi mutahhasla vaktini uzartıp ambulatoriye mulazimetini yolu koygalıkı doğrusu da sözler birimiz. Yakında Şincan Tibbi Daşvesi Karmakı'daki 4. doktorhana, Abdunum Raylık Cumhuriyet Doktorhanesi mutahhasla vaktini uzartıp ambulatoriye mulazimetini yolu koyup, kesellerinin hizmet, ögünüştün sırtkı vaktladı mı, ala süpetlik diagnoz koyuş, davalanış mulazimetinin behirlendirdi.
1: 7. ayının 22. günü kesaat 8'de, Çin'den Abdunum Raylık Cumhuriyet Doktorhanesi'nin vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası mahsus rayonuna gelip içki kesellikler mutahassisi Cao Jun Tao'ga keselini gösterdi. Çin'den mundaq dedi. Kesel görüş, tekşürtüş, doğru eliş katarlık bütün ceryanga pekat yarım saatten köprekli vakit getti. İlgirimu Cao doktorunu izdep görüngen edim. Onun numarını eliş nahayeti tez idi. Vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası tez kılınğandın kiyin, ruhsat sormay mı, işten düşüpla bevasta onu izdep gelip kesel görsettim. Doğrunu mu nahayeti tezle alaladım, bekle kolaylık buldu. Vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası biz kesellerge nahayeti zor kolaylık yarattı.
0: Abdunum Raylık Cumhuriyet Doktorhanesi Ösmü Kesellikle 2. bölümünün muavin müdir Viraci Cao Jun Tao vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası tesis kılışta. Doktorla vaktini uzartıp kesel görüp kalmasın, doktorhana ambulatoriye bölümü, uçur bölümü, doğru gerilik bölümü katarlık köp bölüm işhanladı ki, hizmetçiler bütün ceryanda iş orundu bulup, birleşip hareketlenip kapaletli kılış, yürüyüşlük mülazimet halkalarda vaktini maskademde uzartıp, keseller davalanış cihetki tesiratını her taraflı kapaletki ilgi kılıçtan maksat kılın kalıqını tanıştırıp mınlaq dedi. Kündüzlük ambulatoriyanın besimini tarakaklaştırıp, kesellerinin ölçüreti

Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının işletişiği mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedenli küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüden körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yükselen şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde Erkeş tam portada aldınkı 20 yılda çekirerin kırgen çıkan yolcular bu türkü okşaş mezgeldekinin bir bütün %21 hesse aşkalıkını tanıştırımız. Bu yılın aldınkı 20'de Erkeş tam portada nazaret kılıp başkurulgan çekirerin kırgen çıkan yolcu 25 bin adam kıytımı yitip bu türkü okşaş mezgeldekinin bir bütün %21 hesse aşkan. Bu port nazaret kılıp başkuruş endiyesini üzüksüz alalaştırıp, mulazmet tedbirlerini mükemmelleştirip, otura hesap bilen 30 sekund içinde bir yolcunun tamoncunun ötüş tekşürüşünü tamamlap, tamoncunun ötüş önümünü 56% östürdü. Yukarı önümlük kolaylık tamoncunun ötüşünü sınaş, çıkaradın kırgen çıkan yolcularının mahtışıga erişti.
1: 30 sekundluk tamoncunun ötküzüş kiketidigan vakit, Erkeş tam tamoşnisi yolga koygan maşina arkalık tekşürüşni aldınkı orunga koyuş. Kontrol kılıp orunlaştırışni del cahide kılıştın ibaret nazaret kılış yeni yoludun gelgen. Portta siti aparati katarlık beden sırtıdan tesviri hasıl kılıp tekşürüş şekildeki tekşürüş üskünüllerden toluk paydalanıp derece ve türge ayırıp, xavip qatarını bir taraf kılışını yolu koyup, adam küçü arqılıq sandıqını etip tekşürüş nisbitini muvapıq azaytıp, maşını arqılıq toğru pərqlendiriş. Tamışını xadımları yukarı önümlük hüküm kılış, ötküzüş kitegişliklerini tez ötküzüş. Tekşürüş kitegişliklerini ençki tekşürüşünü işe aşırıp, tamışının ötüş vaxtını sicil qısqartışqa pen texnika arqılıq kuvvet koştu.
0: Tamojinin ötküzüş süreyetini tezletişte mekanizm kapaleti okşaşlı muyum. Erkeş tam tamojinisi portki yolcuyla ekiminin kötürülüş pesiyiş şeklideki özgürüş alaylıkı asasen. Erkeş tam tamojinisi yolcuyla ekimine hüküm kılış mekanizmi oruntup, çekiradın kirip çıkıdığan yolcuyla ekiminin yukarı pellisini közütüp, yukarı pelli mezgilini aldın hüküm kıldı. Yolcular ekiminin özgürlüğü asasen vazifi icra kılış gücünü canlı orunlaştırıp, gruplara bölünüp, nakt meydan kesbini kanat yaydırdı. Çekirat tekşürüş tarmakları bilen birleşip, çoğun yolcular ekimine ciddi takabül duruş boyunca ravallaştırış yapıp, halkılık mekanizmini oruntup, köp kıl tedbir kolunup, mas küç çıkırıp, portun umumi yürüyüş ünümünü östürdü.
1: Tamoşna yolcu tekşürüş bölümünün başlığı Muhammed Sakaba tamoşnadan ötküzüş nek meydanını nazaret kılganda mundaq dedi. Çigra iğzi muddetten burun yolcuları yukarı pellisini öküm kılıp, hadımlarını yolcuları merkezleşken rayonu yütgep, tekşürüş üskünlerini aldın tanşep, herkaisi tertiplerini zic cipsalaştırıp, yolcularının herkaisi tügün noktalarda durup geliştin, en zor derecede saklandık.
0: Tamojinin ötküzüş süreyetini tezletiş bilen bir vaxtta çekira eğizinin mulazmet temperaturusunu mas kademde aştı. Özbekistan'ın kelgen sayacı Dilnar mundaq dedi. Zalgı kelgende Rusçı belge ve körsetmelerini, tamojinin hadımlarının sevriçalıq bilen bergen cevaplarını körüp huddi öyge kaytkandak boldum.
1: Erkeş tam tamojinisi bulutta bütün rayon bu gece təsir körstüş, portta, Torda inkas kaytırış, koş liniyelik, hemkarlık mulazimet endişesini yarış üçün, Hanzoca, Rusça, İngilizce seperge çıkış görsetmesi,

0: ve nazaret kılıp başkuruş siyasetini ilan kılıp sayahat tekşürüş sağlığı da işki cayda kesip meslihet bir iş mulazimet süpsi tesis kılıp yolcularının türlük tamujnidin üç suallarına yüz durane cevap verdi.
1: Bu port 20 yıldan bu yan kurutni elip yürüşki boludgan bulmaydıgallıqı tamakı normadan eşip kese kandak ıltımas kılış gereklikü doğrusu da meslehet berişten tartıp, yolcularının 43 türlük aldıravatkan, kıynılavatkan meselesini hel kıldı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkır yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Koçlular arasındaki cahil tügüllerini hel kılıdığan 90'ıncı yıllarda tuğulgan müresetçi Shao Guoming bilen tanışımız. Ürümçi şehri Saybaq rayonu Yangzıcan yolu koçu başkarımızı Yangzıcan mahallesindeki bina Oltıraq rayonun meydanı etrafı da daim ahalıyla bilen paranlaşıp durduğun bir yaşını uçuratkılı buldu. O del ehvalını pişik biliş, siyasetini biliş, fikir almaştırışkı mahir buluş tek evzellikli gitayınıp mahalledeki nurgun zidiyet maceralarını muhabbetlik hel kılıp koçla ara inaklını ilgir sürgen. Ahalıyla arasındaki hürmetki saza ver, işençlik şau şau. Shao Shao'nun toluk ismi Shao Guoming. Bu mahallenin hizmetçisi, 90'ıncı yıllarda tuğulgan partiya azası, mahallenin türlük müresseh hizmetigi mesul.
1: Mahallenin birinci sepide, Shao Guoming daim koşnalar ara arazlık. Xalq turmuşidiki uşak tüşek işler, kündülük maceralar qatarlıq meselelerge duş gelip turdu. O könlüde bu işlerini çoğun küçük dep ayrılmaydı. O mundaq dedi. Her qancha kichik ish mo, aloqadar kishilar uchun cho'ng ish.
0: Yaqinda bu mahallaning Jishangyuan Oltiroq rayonida bir aloydi uy ijara etish majrosi yuz berdi. Bu yil 1-chi oyda uy egasi Wang Jun 75 kvadrat metrlik bir yurish uyini Liu Yunga ijaraga berdi. Ikki taraf 1 yillik ijara to'xtami imzoladi. Oylik ijara haqqi 3000 yen bo'lib, Liu Yun birli vaqti yana 3000 yen rani pulini topshirdi. Ko'chib kirishdan burun Liu Yun o'zi 400 yenning ortiq pul chiqarib uyini sirladi. O'ylamagan yerdan 6-chi oyning oxirida qiziga oqqan kesili deb diagnoz qo'yilgachqa yuqori summalik davolash xarajati oilasini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Liu Yun amalsiz uy egasidan ijara uyini muddatdan burun qaytarib berishni talab qildi. To'xtamdagi butun bo'yicha ijara muddati to'shmay turib İcarını müddetten burun kaytursa, adette toktamgı hılap kılıç cevapkarlıkını üstüge alır. Öy ilgisi Wang Jun rani pulunu kaytırıp beribesi mi buludu? Aslında da ixtisari kıyınçlığı var. Ciddi pul yığıp davalın işe ihtiyaclık Liu Yun'un keyfiyatı bozulup rani pulunu kaytırmasa, köçük ketmeydi kalıqını eğitti. İki taraf oturusudaki ziddiyet keskinleşti. Halk sakçıları tefsili ahvalını ilgilendirken iki tarafını mahallede müresseh kılıçkı teklif kıldı. Shao Guoming aldı bilen öy ilgisi bilen paranlaşıp, öy icara alğıçının icara hakkını müddetli murun kaytörü verişi, ailesindekilerin tuyuksız eğri kisel bulup gelip, iladisiz kalgalıqıdın bulgallıqı, yaman gərəzde toktamı xilaplık kılmıqallıqı. Onun üstüge turgan mezgilde öyünü asırıp, öz xıracıtı bilen remont kılıp, öyünü yakşılap, mahiyyetlik ziyan keltürüp çıkarmıqallıqı. Öy ilgisinin alaydı qiyinçliklinin düşünüşünü ümit kılırgalıqını etdi. Arkadanla Liu Yunga toktamni muddatdimirin bekar qilish haqiqatan öy egasining öyning quruq turib kelishini keltirib chiqirganligi, qayta ijaraga berish ziyoniga uchratganligi, uzoq muddat tirikishish ziddiyatni kaskinlashtirib yetadiganligini aytdi. Bir qator nasihat qilgandan keyin ikki taraf ilgariki gumonini tugatib, murassak kelishimini o'ngishlik hosil qildi.
1: Shao Guoming qo'shnilar ara chiqishib o'tish Əslihələrini remont qilish, işləmçilik hüququnu qoğdaş qatarlıq, qiyin məsələlərgə qarda bir yürüş, mürəssə qilish çarılarını otturğa qoydu.
0: Məhəllə ahalisi Abdusalam Həsən qoşları bilən yer astı öyünü ortaq işlətkəşkə, hüquq təvəliki iniq bolmaqaçqa yıl boyu talaş tartış üzülmədi. Shao Guoming yer astı öyügə kirib, nəx meydanı təkşürdü. Qatlamı qatlam ziyarət qıldı. Jigirma nəçqətin telefon verib mənbəni sürüşdürüb, ispat aldı. Hüquq təvəlikini aydınlaşdırıb, iki ailənin köp yıllardın bu yankı adavətini həl qıldı. Abdusalam qayıl bolğan halda mındaq dedi. Shao Shao oğul bala, degenini qıladı, mən onunla qayıl. Bu yıl 5-ci ayda təvəlikdiki Çin Song qorosunun yundu bir tərəp qılış turbusu bozulub, yundu teşib çıxıb sesik bıraq ətrafını qapladı. Shao Guoming yundu keçib yürüb, kaşılını bir tərəp qılıb, nəçi bazarğı verib, baha sürüşdürüb, yuqarı ixtidar bahanın ispiti. Uzun müddətli kapalat quruluş ətirtini tallab, remont tənərxini zor dərəcədə tövəlitib, ahalilərinin yükünü yediklətdi. Shao Guoming her günün koçularda çepip yürüp, baştan ahırı partiya azalarının əsli məqsidi de çıngı turup,

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Bu Dünya Güzel Şunça namlıq naqşının yakınlık köyleri bilen başlayınız. Hemen ise Bahir

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, güç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Hem de anlaydığınızı Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığı ten sağlıklı zor baylık programı.

0: bilimlerini hemme ailege yetküzeli.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sahibimizde küçük mengenin kandak rolu var degen məzmunda sözləp birimiz. Mengeni asraş, beliş tosalğısının aldını eliş tılgı elinsa, nurğun kişi aldı bilen çoğun mengeni oylaydı. Ama küçük mengege uzak müddət sel qaraydı. Gerçi ismi küçük dəb atalsımı, ama küçük mengenin rolü nahayti çoğun bulup, yol mangandaki tengponlukni kontrol kılıplı kalmay, yana əsta tutuş kabiliyeti, dikkatini yığış iktidari, kaypiyatı ve uykusunu kontrol kıladığan yoşurun baş komandan hesaplanıdı. Yakında bir türlük tetkikatta kuramığı yetken 47 min adamın mengi tasviri ve beliş sallık məlumatlığı karta uzak müddet izqoğulab baykaş elip berilgan. Oxşaş yaştaki kişiler topi işçi de küçük menge hacmi teximu mükemmel saklanan kişilerinin əsti tutuş kabiliyeti, logikalık təpəkkuri, icra qilish iqtidarıdan alğan numri körünərlik yuqur bolğan. Alzheimer kesilinin irsiyat xatır bolğan təqdirdi mu, mükemmel küçük mengeni yeterlik biliş zapsı bilen təminligen de bilişnin çekinişini keçiktir əligen. Çoğun menge Meninin en çoğun kısmı bulup, yukarı derecelik nerva faaliyetine yetekçilik kılıdı. Meselen, tepekkür, an, katarlıkla. Mutakaslarının tonuşturuşça, küçük mene, çoğun mene yerim şarının, arka terpideki mene oğlunun dümbü terpide yoşurunğan bulup, eğirliği 150 gram kilidikken, meninin aran 10%'ni ilgileydikken. Küçük digellik, muhim emez digellik emez. Küçük mene yerimden köpürek nevronni sığdıralaydı. Postalak kavetinin sırtkı yüzü çoğun mene postalak kavet kölümünün 70-80%'e yetidi. Şuna nevron zapas ambri dep ataladı. Yakınki yıllardan boyan köplegen nerva ilmi tetkikatlardan baykılışca küçük mene hergiz mu nokul maslaştırış merkezi bulmazdın, belki bütün beden uçurni bir taraf kılış merkezi iken. Hareketni inçike tengşeştin başka küçük mene dikkatini saklaş, til teşkil kılış, yeni bilimlerini ögünüş, kıska vakitlik əst saklaş katarlıklarga toluk katnışıp, yana keyfiyatını tengşep, uykunu tengşeş doğru arkalık çoğunkur uykuğa bivasta təsir görüstürken. Köpçelik 3 hareket arkalık küçük menenin əhvalini dəstəpki qədəmdə bir mü bir tekşürsü buludikken. 45 yaştan yukarı kişilerinin her 20 yılda bir qetim öz üzünü sınap yıkışını tavsiye kılımız. Eğer öz üzünü tekşürüşte mesele baykalsa, ya ki münasivetlik kesellik alametleri görülse, çoğum nerva işki kesellikler bölümüge berip, bas sünkini tasviri süratki eliş qatarlıq tekşürüşlerini kılış gerek. Birinci, burun ne körsetçisini qi. Belek ne tüz, sozup, körset küç parmaq ne, aldı bilen yıraktaki muqim cisimge kartıp, andın kaytırıp gelip burun uçuğa tek gözüş gerek. Eğer barmak uçı burun uçuğa yakınlaşkanda kattık titrep, kayta doğru tegmese maslaştırış iktidarının tövelle geldikini görüstüdü. İşkincisi tüz sızıklık, meniş sınıqı. Bir putnun uçini yeni bir putnun tapınığı çaplaştırıp, tüz sızıkını boylap nöbet bilen asta mağımız. Manganda köp qetim qeyip kessek, çoğum işki belikimizni kən açqanda andın bədənimizni muqumlaşdıralasaq, bu gəvdinin tənponluqini tənşəş iqtidarının acizlaşqallıqıqa pəkillik qılıdı. Üçüncisi, bir putta örü turu sınıqı. İşki qol bilən bəlini tutup, bir putni kötürüp, ayrım-ayrım halda közünü ecip, közünü yumup, 30 sekunddin örü turuş. Əgər közünü açqanda, Mezmut turup közünü yumğandan keyin qattıq təvrinib tez sürətli yıqılsa küçük menge bilen dalınçının tengpong birik iqtidarının acizlaşqanlıqını düşendirdi. Mütəxəssislər şunu alahide eskertdi ki, əgər tuyuqsız baş qeyiş, örü turup mengişqa bütünləy amalsız qeyiş, baş sicil qattıq ağrış, pürkiş şəkildə qusuş, gepi eyniq bolmaslıq, intonasiyası qaliyyeti buluş, bir tərəbdiki putqoli tengpong

sızlaşış, nərslər təvrəngəndə görünsə, ərgiz öyd qarab durmaslıq. Öz aldığa doğru içməslik, dərhal ciddi qutquzuş telefonuna telefon qalış gərək. Nokul haldaki kiçik mengenin fizyologiyelik perişi adatta pekat, herkiti yenik derecede astılaş, meşgulatının canlıklıqı döverleş, taşkı dünyaya bulgan inkası astılaş bulup ihbadalanadı. Lekin yol mengiş, keyim kiyiş, tamak yiyiş qatarlıq asasi faaliyetler təsir güfçürmaydı, davamlıq naçırlaşmaydı. Haqiqi uşyar buluşk tegiştiki kiçik mengenin patologiyelik zahimlenişi bulup, o başka iş, meniş halatı turaksız buluş, herkidi kelansız buluşunu keltürüp çıkarıpla kalmayı, yana dikti töverleş, tepekkuri astalaş. Kaypiyatı daval huş, uyuksi kalayma kalışış, katarlıklarını keltürüp çıkarış mümkün. Asalla hatta halda, yeşi çoğuyup kaldı, dep karılıp kalıdı. Tövendeki xalığan bir xil kesellik alamet görülse, çoxum tezden nervi işki kesellikleri bölümüge görünüş gerek. Birincisi, tənponluq maslaştırış iktidari naçarlaşıp getiş. Yolmanganda işki put, ixtiyarsız ayırılıp getiş. Meniş halatı xuddi paxtığı dəstigendek bulup, məst bolğandak dəltan kişiş. Yolmanganda bədən həmişe ansız halda bir tərəpki qiysiyip geliş. Aylanganda pelenpeyden çıkıp düşkende asalla deldenşip yıkılıp düşüş. İşkincisi, inçke hareketini orundaş ters buluş. İstakanını tutuş, nersi tutuş, inçke hareketge teve bulsa mı? Likin, küçük mengedin mesele çıkkanda nişanga kançı yıkılaşkan sıri barmağının titreşi şunç küçüyüp, kayt kayta palaketlikini keltürüp çıkırdı. Tügümü etiş, ayak bokçını çigiş, çok işletiş qatarlıqlarının qiyinlik dərəcəsi zor dərəcədə aşıdı. Arlıqni mürcəlləşdi mi, bir qədər çox pərq buludu. Ya ki, nərslərini bək küçəb bivas çıxdırıb etidu, ya ki, başdan axır neşanqı yetəlməydi. Üçüncisi, gəp qiliş, yutuş tosalğı uçuruş. Kiçik minə avaz pərdisi, til muskullarını kontrol qıldıqan bolğaçqa, məsəli körülgəndən kiyin maslaşalmay qalıdı. Gəp qılğanda, mücümel bulup qalıdı. İntonasiyasının egiz pəsliki xuddi naqşı etqandak bulup qalıdı. Onun üstüge söz ibarları üzülüp, pəsiyiş və kötürülüşü enik buludu. Bir qısım kişilərdə köz qarçıqı kontrolsuz halda tez sürətli təvrinib, nərslər ləyləb qovalışıdı. Tötüncisi, beliş ruhi mas qədəmdə ziyan uçuraydı. Beliş ruhi mas qədəmdə ziyan uçuraydı. Kiçik mengedeki kesellik özgürüşü asalla sima xıman yığındı kesellik alametini payda kılıp, ademnin işkiliş iktidarını töverletip, dikkatini yığalmaydıgan kılıp koydu. Kaypiyatını kontrol kılış iktidarımı açarlaşıp, sebepsizla tit-tit boludugan, asan açıqlındıgan bulup kalıdı. Ya ki, etraptiki şeyilerge soğuk muamili kıldıgan bulup kalıdı. Köpallarda yana uzak müddetlik uyku meselesi ergeşip geliyordu. Sağlam yaşlar ve asası kesili yok, arak içmeydiğen, taşkı yarısı yok adet kişilerde, küçük mingide adette süpet karakterlik kesellik özgürüş payda bulmaydı. Lekin tört kıl kişiler, xeterlik kişiler topuğa kirdi. Birincisi, uzak müddet köp miktarda arak içtiğen kişiler topi. Küçük minge aldı yaprakça nevroni, Spirtnin zəhərige yüksək dərəcədə səskür buludu. İkincisi, kiçik mengenin vitamin B1, B12, vitamin yiyi bolğan ehtiyac bir qədər zor bulub, uzaq məzgil tamaqqa çəklimi qoyduğan, aşqazan üçəyinin sümürüşü naçarı bolğan kişilərinin kiçik mengesinin zəximlişi tezləşib gedudu. Üçüncisi, menge silkiniş. Arqı menge doqsi soquluş qatarlıq, Arqı bas sönki oymini, baş sönki, meni sırtı zəximliniş tarihi bar kişilər topuda, kiçik meni zəximliniş qeyb qalgan buluşu mümkün. Tötüncisi, üç yukarı uzun oltırıp, az hərəkət qiliş, həm də meni səktisi qatarlıq, meni qan tomur kesili bar kişilərinin kiçik menisigə qan yetişməkdir. Şundaqla çekinişini tezildişi mümkün. Mütəxəssislər mundaqdı təkidlədi.
kichik miyaning qiyrishini kechiktirish harakat va bilishdan iborat qo'sh iqtidor.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmasına alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şirtin abonuçla terminalıda mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit kayta anlıqılı buludu. Bugünkü kanun sizge emrah programımızda bundak mezbunla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Tertiş Mahkemesi, Adliyelik İzahatı tüzütüş kirgüzüp, Kapital Bazarının kanunçılık kuruluşu küç koşup, içki soda, içki uçurunu aşkarlap koyuş cinayetini kanun boyuca katlık cezaladı. Atılım rayonumuz 7. ayının ahiri, 8. ayının başlarındaki Kelkün'ün müdafiyelerin içinin açkuşluk mezgeliği umumizlik kirdi Katarlı haberlerden anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde er öğlün iş tarihini yoşurup 42.100 yenini aldap ilip aldı. Sot mahkemesi müresse kılıp namuvapık paydını kaytırıp aldı digen dilo misalini anlayısla. Amma üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde Aksu vulayeti dikkatini tallaş, terbiyeleş, başkuruş, işiltişki merkezleştirip kanun akılları koşun kuruluşu üstü de çunkır izlendi digen mezmun dikkatini buludu. Hem de diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezbulları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Tertiş Mahkemesi, tüzütüş kirgizilgen Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Tertiş Mahkemesi'nin içki soda, içki uçurunu aşkarlap koyuş cinayi işler değil olurunu becerişte kanunu konkret tedbiklaşkı dair bir kançı mesele doğrusudaki izahatı doğrusudaki kararını birleşip ilan kıldı. Dönüştürülüşçe, İçki soda, içki uçurunu aşkarlap koyuş cinayi işler değil olurunu becerişte kanunu konkret tedbiklaşkı dair bir kançı mesele doğrusudaki izahat 2012 yılı 6. ayının 1. günüden başlap yolu koyulgandı bu yan. İçki soda, içki uçurunu aşkarlap koyuş cinayetini cezalaşta aktif rol oynagan. Yakınki yıllarda muyan içki soda, içki uçurunu aşkarlaş cinayeti de yeni ehval, yeni özgürüşle görülüp, aksiye, zakaz mal sahasiga alakadar kanunlarımı tüzütüş kirgizildi. Kanunun toğra birlik gelgen, ünümlük yolu koyuluşuğa hakiki kapalı kılış üçün Ali Halk Sot Mahkemesi, Ali Halk Tertiş Mahkemesi tüzütüş kirgizüş kararını tüzüp çıktı. Tüzütüş kırgızış kararı da içki soda, içki uçurunu aşkarlaş cinayetini kanun boyunca katlık cezalaştı çıntırılıp, kapital bazarının kanunçılık kuruluşu küç koşulup, aşkara, adil, hakkani bazar muhiti pahalı berpa kılınıp, meblağ salıq uçulanın kanunluk hukuk menfaati hakiki kodaldı. İki Ali Mahkeme açkuşluk asası gevdilerinin kanun cevapkarlıkını tehimi çıngıtıp, izahatının 5. maddesine yeniden bir tarmak belgelimi koştu. Pay kontrol kılgıcı pay çek, emeli kontrol kılgıcı ya ki alakadar tedbir belgeli güçlerinin münasebeti koyuk kişilerge içki uçur şekillendiriş destekli muddaasını aşkarlap koygan vakti ya ki şu destekli muddaa boyuca alakadar soğadı kılgan vakti teklifinin destekli vakti deb karılıdır. İçki uçur şekerinin işte açkuşluk rol oynayan asası gevdeki çetelediğen içki uçurunun sezgür mezgeliği karata inik konkret belgelimi çıkarıp ulanın vakit perkedin paydalanıp içki soğudu kılışı ya ki içki uçurunu aşkarlap koyuşu tosuludu. İçki Ali Mahkeme içki soğudunu tosuş sebebini yenimi mükemmelleştirip tüzütüş kırgızılgen izahatının 4. maddesindeki alakadar belgelemelerde peyi bazarga selinigen şirketlerinin setivelişi cezmen setiveliş maksidige uygun bolishi peyi bazarga selinigen şirketlerinin setiveliş kadimlerinin yoşurun skalatın paydalanıp içki soğudu bilen şugolun işinin aldığını ilişi gerekliki takitlendi. aldın belgilengen suadının çokum hakiki kanunluk buluşu tekitlenip, hareket igisinin sakta, ya ki kanunlu xilap toktan buyruk, plandın paydalanıp, kanunun cazalaş, çeklişinin özünü kaçırışının aldı elindi. Muşu maddenin 3. tarmakçısı da aşkarlaşının aşkarlıkı aydınlaştırılıp, türlük meblağ salgıçlarının kanunluk hukuk menfaatini adlı koğdap, içki soğudu şekillendirmeydiğen rediye bir sebebini katık ilgileşti çıntırıp, kanun tori sicil ziş dokuldu. Bu kıtımkı tüzütüş kırgızışta yine kayıtlaştır sistemisinin mas, birdek buluşuğu hakiki kapalatlı kılındı. Zahatının 1-ci, 5-ci maddesi de nakil keltürülgen kadın nami, maddeleri, şunundak alakları mezmulla bilen, yeniden özgertiş kirgizilgen aksiya kanuni ve yeniden ilan kılıngan zakaz mal ve hasili mesulat kanununun alakları belgelemine bilen birdeklik saklandı. Tüzütüş kirgizilgen zahatının 6-ci, 7-ci maddesi 2022 yıl 4-ci ayının 6-ci günü Ali Halk Teptiş Mahkemesi, Gun'an Ministerliğinin, Gun'an organlarının başkuruş tevalligideki cinayi işler dilolarını dilo içip sürüştürüş ölçümü doğrusudaki belgeleme 2'nin 30-ci maddesi de belgelengen dilo içip sürüştürüş ölçümü bilen maslaşışını saklap, memuri kanun icra kılış bilen cinayi işler boyunca kanun yürgüzüşünü muvafık cipslaştırışkı türtkü bulup, stroluk cevapkarlıkının sürüştürüş sistemisi berpa kılış ilgiri sürüldü. İgelenişçe keyingi kademde ikki ali mahkeme her derecelik halk sot mahkemeleri, halk teptiş mahkemelerinin tüzütüş kirgizüş kararını doğru düşünüşü, tedbiklişiği yetekçilik kılıp, içki sodu kılış, içki uçurunu aşkarlaş cinayetini kanun boyunca katlık cezalap, kapital bazarının mukum, sağlam yürüyüşünü tekimi küçlük kanun yürgüzüş kapaletigi igi kılıdıken.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Hazır, Abdullah Murayımız 7. ayının ahırı 8. ayının 5'ideki Kelkün'ün müdafiyelerin işinin açkışlık mezgeliğe umumizlik girdi. Temperatura sicil yukarı örülüp kısmen caylada katlık yağmuru kelkün, kurgakçılık katarlık köpkılık...
3: Düşendirişinden körü bilen, eskerteş, doğrini doğrunun düşendirişi, ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumcu materyal yok, şekli kapsol.

sırtkı çıkıp işlegende emgek toktami imzalaş. Seti veriş, setiş sorusu da talonu saklaşkı dikkat kılıp, özünün kanunluk hukuk menfaatini kanun boyucu kogdaşını eskertti. Halidem çıkışkak, amı bilen alakı kılışkı mahiri bulup, yakınkı işki yıldı muyan o 76 macerani muvaffakiyetlik murassa kıldı. Bugünkü günde Aksu vilayeti de

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Bırak programısına alışanlarını karşılamız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadimki programımızda tüvendeki mezmurlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan Yezi kentlerine nezer sahibimizden Kutubeyn'in hiyası Dafın Bazarı. Hongliu Tang kenti partiya yetekçisi kent ahalılarını yetekleb yezi kentlerini güllendirişinin yeni sahibisini bütti. Xotan şehri Jiya yezisinin Atlas kesbi ammının kirimini aşırıp beyişidiki özgüce kesipke aylandı degen mezmunlarını dektinlarga sunumuz.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Bortala şehri Çindil Bazırı Şaburta kent partiya yetekçisinin şucisi Nur Mehmet Haşim Koy arkalık kent ahalarının inak güzel yurt makanını ortak kurup çıkışı ilhamlandır dedik en mezmunda kınaladı buludu.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde. Çın ye şohlusunu Künes nahiyyası da sınak derikisi özdürüş muhabbakiyetlik bulduğu kadarlı uçurlarını anladınız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonçları terimini aldı maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anlığı buludu. Hem de diktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo'nun uçuran. 7 ayının 5'inde Kutbi Nahiyesi Dafın Bazri Honlu Tan Kent Partiye Yaçıkısı Şeref Bilen Sancık Oblastı Buic İlgar Asasi Katlan Partiye Teşkilatı digen namga erişti. Bütün kent bu içe yerini obrot kılıçtın kolektif kısatının 1 milyon yuvendin eşiğe ol eserler aciz buluştun oltıraklaşış muhitinin derecesi bütün rayon bu içe öztürülüşkice Honlu Tan kentli partiye yaçıkısı emeli işleş arkalık yezi kentlerini güllendirişinin yarkın cevap kayağızını tapışırdı. Bugünkü güllünün vatkanı yezi kentlerine nezere sahipimizde köpçülükke Honlu Tan kenti partiye yaçıkısının kent ahalarını yitekleyip kişi beşi kırımının 30 bin yuvendin işini kandak işe aşırgalık doğrusu sözle birimiz.
1: Yakında Honlu Tan kentindeki Kivez Terikçilik bazısı da kent partiye yetekçisi benze azaları, partiyelik yezi ilgilik teknik tayanışları, bazarlık yezi ilgilik terakkiyat mulazimet merkezinin kadimleri bilen etkizlerini çöğürdüp Kivez'nin özüş ehvalini tepsili tekşürüp, terikçilerga yaz pesildeki kesellik ve vaşarat ziyinin aldığını eliş tizgilleş. Soğuruş, oğutlaşını delcayıda başkuruş, tizgilleşinin muhim noktalarını düşündürüp, nek meydanda dehkallarının suallarına cevap verdi. Bununla uğuşaş etiz dersxanısı, Honlu Tan kentide daimli kaletke aylanğın bulup, köp yıllardın boyan kent partiye yetekçisi, Şincan Yezi İgilik Daşösi profesörler hizmet punkti ve kent derecilik Yezi İgilik Teknikisi boyunca alahide tekliplik hadımlar baylıkı tayınıp, dershaneni 75'i köçürüp gelip, maharet boyunca terbiyeleşini daimli kanat yaydırdı. Yetek partiye azalarını başkuruş, partiye azaları ammini yetekleş, birleşme hareket mekanizmi arkalık, bütün kentinin köpkıllaşkan kırımını aşırış kesip alıdını terakki kıldırıp, kent ahalılarının kişi 5 yıllık kırımı mukim halda 30 bin yuandın eşiğine türtkü buldu.
0: Dafın Bazri Honlu Tan kentinin ahalısı Li Jinliang mundaq dedi. İlgir özümüz yer terganda teknikide yetişelmegeçke tenarık mı yukuruydu. Hazır partiye yetekçisi mütexessislerini etiz başlığı təklif qılıb, bizge tücüblük baş kuruş tizgilləş, kisəlik aşarat zeyni aldığını eyliş tizgilləşini kolmu kolu gətdi. Bu il Tirğan Kivez'in öz əhvalı ilgirkidini yaxşı bulub, usul və süpət kapalat gibi oldu. Partiye yetekçisi qayış mansaq, könlümüz xatırcan bulurken.
1: Kesip tərəqiyyatının nəticələri ən axırda kent ahalılarının erişiş toyğusudu gəvdələnədi. Yer oportiye emgek güçlerini azat kılsa, kent kollektif iqtisadının zor yeşi, bütün kentinin xalq durmuşunu yaxşılaşını puxta terek bilen təminledi. Honlu Tan kent partiya yeçekisi, partiya təşkilatı, kent kollektifi, kooperatif, karxana, dehqan ailesi birleştirilgen köp xil birleşip terakki kılış endisini yenilik yartıp berpa kılıp, 1760 mo kollektif yerini canlandırış. Kent derecilik yezi ilgilik mulazimet şirketinin ticaretini kılıplaştırıp, yezi ilgilik maddi eşyalarını bir tutaş yığıp, tenerhini tövellitiş. Dehkancılık sıraetlerinin şahşumbullarını deslepki pişiklaştırını, makallaştırış bilen taşkı baylıkını udullaştırış arkalık, kent kollektif iktisadının yıllık kırımını mukim alda 1 milyon 300 bin yuandan aşırdı. Bugünkü gündeki Honlu Tan kenti de ammının emyini tompiyip, kent kollektifinin asası puhtalanıp, işlep ilgilik tikleş işenci teximi açtı.
0: Dafın Bazri Honlu Tan kentinin ahalisi Li Zeyhuy mundaq dedi. Yatika biz üçün ilgilik tikleydiğen yakşı süpa hazırlap, yeni teknika, yeni maharetlerin ögünüşki herallik teşkilledi. Biz partiya azaları başlamçılık bilen yezi ilgilikini ravajlandırıp, koşullarga yar yürek bulup, işlep çıkırıştaki qiyin meselelerini el kulduk. Kentin kollektif iqtisadi bargan sırma okumlaşıp, xalqı nepket küzdüğen emeli işlerinin emelilişi deyimi kapalat gibi oldu. Köpçelik yacı iki qayış işlesek, beş işençimiz bargan sırı eşip, bargan sırı yakışılındı.
1: Kollektif iqtisadının tərəqqiyat nəticələri hər bir kənd əhalisinə nəbiyyət gözləyir. Yaqınqı yıllardan boyan kent partiya yeçeksi cəmi 10 milyon yuandan artıq məbləq selib, ultraqlaşış muhitinin dərəcəsini bütün rayon boyunca östürüb, koçu yollarını qatıqlaşdırış, təbii qazını ailələrgə yetküzüş, mərkəzlik su bilən təminləş qatarlıq, xəlq turmuşu quruluşunu tamamladı. Mədəniyyət oylası, ekologiyalik səyli bağıtısı qatarlıq, amivi mülazimət bazıları yürüşləşdirilib, qurup kent qiyabdini yip yeni tüskü görgüzdi. Tekşi asfalt yollar işik aldıqıcı tutaştırılıp, Pakis təbii qaz aşqanlarına görgüzülüp, kent ahalıları öydün çıxsala bağçıdaki yeşillikini görüp, bəxt görsət küçü barğansıları örledi. 2025-ci yili kent partiya yeçeksi amma aldıravatqan qiynilavatqan, g'am qilavatqan, arzu qilavatqan ishlarga doir 29 masalani yep xalqsiman hal qilib, kollektivning, kooperativning qip qolgan hisobot majrosini muvofiq bejirib, 159 dehqon oilasiga naf yetkazib, 900 ming yuandan ortiq mablag'ni hal qildi.
0: Dafun bozori Xonliu tan kentining aholisi Gao Yong

0: Uy, mundaq dedi. Hazır Hongliutang kentide özgürüş intayın çoğun. Yollar kengiyip, muhit tazlık mı yakşılınıp, tabi gaz öyler tutaştırılıp, tamak yetişme kolaylıklaştı. Pakiz Acat hanımı bar boldi. Keçte medeniyet oylusta kent ahalır birlikte usul oynayıp, beden çınıktırıp, şat kuram oynaydı. Hongliutang kentide turmuş keçirip, bek duyusu çömdük.
1: Ertis yirik başları da texniki cəhətdən yarı yöləq buluşdun, əmmə ailələrinin xəlq durmuşunu yaxşılaşqıca, Hongliutang kənti partiya yəcəksi əməli ərikdə arqılıq partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılış, kəsb arqılıq xəlqini beytiş, mülazimət arqılıq xəlqi nəbiyyət güzüş birləşdirilgən tərəqiyyət ideyəsini izahladı. Kollektiv paydağı erişiş, dehqallar ailesinin paydasını aşırıştın ibaret koş paydı eliş endisi, ilgiri adetki bu yezi ilgilik kentinin mislisiz hayati küçü ve coşkullıqını urğutmaqta.
0: Dafın Baziri, Hongliutang Kent Parti Yatikistin Şucisi, Kent Ahalar Komitetinin Müdiri Yao Dewei mundaq dedi. Hongliutang kentti partiya yetekçisi sijil türde partiya kuruluşunu yadroluk itekçi kılıp, kesip terakkiyatının çoğunkuru yuğurup, oltraklı iş muhitini elalaştırıp, halk durmuşu bəxt saadetini aşırıp, emli işleş, mesuliyetini zimmigi iliş arkalık, yezi kentlerin güllendirişlerinin yeni sahibisini pütüp, asas yıkatla partiya kuruluş arkalık yezi kentlerinin terakkiyatı küçük uçulgan elalaspetlik ülge yaratıdır.

0: Kaltız beyiş mahirleri.
1: Radyo anıgıçlar, hem de kaltız beyiş mahirleri sahipimiz bu içe. Bortala şehri Çendil Bazırı, Şaburtak kentli partiye açıksının şucisi Nur Mehmet Haşim'nin koy arkalık kent ahalarını inak güzel yurt makamını ortak kuruş ilhamlandırgalık doğrusudaki hikayeni sözlep birimiz.
2: Bortala şehri Çindel Bazırı Şaburta kenti partiya yeçekisinin şucisi Nur Mehmet Haşim'ni kent ahalıları yıkımlık kılıp koy şuci edip çakırdı. Yezikentte yıldız tartkan bu yaş kent kadri 3 yıldın köprek vakitte kentteki her bir aileni ziyaret kılıp kentini kuşnular inak ötüdüğün ama hatırcam yaşap hoşal huram işleydiğün inak güzel makanga aylandırdı.
1: 2023 yılı Nur Mehmet kent partiye yatıksının şucisi bolgan deslepki çağlarda daim hatır deptirin elip öyme öy ziyaret kılıp turdi. Yaşangalar özlerinin siyasetin düşünüşünün kıyın buluvatkallıkı, iş bicirişinin kolaysız işkerlikini inkas kıldı. Yaşlar tarihçilik teknikisinin kemçil, yakın etrafta işgı oruluşuş yollarının köp emmesliki katarlık türlük iltimas taleplerini inkas kıldı. O bir mi bir hatırlayıp çıktı.
2: Nur Mehmet kent işgı komitetinin hizmet seviyesini östürüş, asası katlam mulazimet koşuğunu güçlük kılıp kuruş üçün, kent işgı komitetinin hizmet usulünü puhta kadem bilen elalaştırdı. Siyasetini teşvik kılışını kanat yaydırganda, kent ahalılarını oyla da oldurup paranlışkı çakırıp, yaşanğanda kütünüş yardım pulu, işleş maharda boyuca terbiyeleş katarlık halkı nebiyet güzü siyasetlerini ammibap, düşünüşlük dil bilen düşündürdü. Partiye azaları dairege bölüp, öddüge elip alaklışı, mekanizmini emeliyleştirip, koçu muhitini tüzeş, yalgıstırdığın yaşanğallarga yar yölek buluş, koşnılar ara alakı bağlaş katarlık hizmetlerini kanat yaydırganda partiye azalarının sıymasını emmeli yerde uçurat kılı buludu. Kent partiye yeçekisi hakiki türde ama birer işgı yolukkanda izdeşini halaydıgan, birer işgı yolukkanda tayınıdıgan mustahkem tayançıka aylandı.
1: Şaburta kentide kala koy bakımcılıkı asas kılıngan bolsu mu? Lekin her kaysi öz aldığı ticaret kılgazıka fikir almış duruş kemçiliydi. 2024 yılı Nur Mehmet kent ahalarının daim veyşin topu da özleri teyirliğen, özgeçi mezlik tamlarını hem behirleydi kalıqı dikkat kıldı. Hoşullar arasındaki ağırlıkını yakınlaştırış, kent ahalarının hissiyatını çoğun kurulaştırış için o kent işki komitetini yeteklep köçme şekildeki özgeçi faaliyet bir koy kent ahalar gününü yanılık yaratıp planladı. Meydanlı kent ahalar komiteti korosu, Koçu yolu bakmıcılık bazı katarlı oralarına nöbet bilen tes kıldı. Faaliyette alaydı mukapatka bir koy verildi.
2: Faaliyet nek meydanı işkicun rayonga ayrılgan bulup, bir tarafta mezelik taamlardan ortak behrilinişe rayonu bar idi. Lazınan'nın mezelik purgi koçularını bir algan idi. Pijildap, yeğe ekip durgan mezelik kavap, kent ahalılarını kadimini tohtutup tetip görüşke çelip kıldı. Yurttaşlar özleri tayarlıgan korumalarını elip gelip öz ara bağalap, tamak etiş, kala koy bekiş maharete doğrusta fikir almaştırdı. Yeni bir tarafta halkı kolaylık bazar tesis kılınıp, kol hüner boyumları, gündelik uşak tavarlarının hemisi tel kılındı. Kent ahalıları çöğür düşüp oltırıp baranlaştı.

0: faoliyatga qatnashadiganlar ko'p bo'lish, ommaning qatnashish darajasi yuqori bo'lishdek afzallikdan foydalanib, kent ishki komiteti xalqqa naf yetkazish siyosatidan leksiya so'zlash, qonunchilik bo'yicha fanni umumlashtirish tashviqotini mos qadamda qanot yaytirdi. 3 yildan buyon kentda 13 maydon bir qo'y kent aholilari kuni o'tkazildi. Qo'y shoji degan nomu kent aholilarining yig'izida bara-bara tarqaldi. Kent aholisi Subihinam mundaq dedi. Har qitim kentda bir qo'y kent aholilari kuni o'tkazilganda bolalar intayin xushal bo'ladi. Faoliyatning mazmuni mo'l, mukofot bo'yimi mu nihoyatda mo'l. Men bundaq kayfiyatni nihoyatda yaxshi ko'raman.
1: Ilgiri kentning kollektiv iqtisodiy asos ojiz bo'lgachqa nurg'un yoshlar sirtqa chiqib ishlamchilik qilib tirikchilik qiladi. Nur Mehmet kentdagi bekor turgan zavod uy boyligini cho'nqur qezib, ko'p taraf bilan moslashtirish orqali o'zgacha suv mahsulotlari boqimchiligi, kiyim-kechak pishiqlash qatorliq kasb turlarini kirgizdi. 31 yoshlik kent aholisi Gulbahor Abdug'ini yil bo'yi uyida bola beqib o'ltirib kirimi yo'q edi. Qo'y shujining tunishtirishi bilan kiyim-kechak pishiqlash zavodining mahorat bo'yicha tarbiyalanishiga qatnashgandan keyin hozir pichish guruhining mas'uli bo'lib yetishib chiqdi.
0: Gulbahor mundaq dedi. Elimi yaxshi qo'y shuji bo'lgachqa bir hunar o'rganib oldim. Ishq oldidilar ishqa o'rinlashdim. Ham kirimimni oshira oldim, ham oilamdagilarning holidan xabar ola oldim. Kunlarim borgan sir yaxshilandi.
1: Nur Mehmet'nin yardımı da bütün kentki köp kısım kent ahalisi öz cayda yakın etrafta işe uğurlaştı. Kentin kolektif iqtisadi kirimi mokum eşip 2023 yılı 950 bin yuenge, 2025 yılı təxminən 1 milyon 320 bin yuenge yetti. Bu yıl 1 milyon 370 bin yuenge yetiş mülterlenmekte. Nur Mehmet mundaq dedi. Təşkil bana işendi. Mən çoxum bu işençke 100 kilalışım kerek. Şilmenki köpçülüktün ortak tırışçalıkı da küllerimiz çokun bargan sıri yakşılındı.

Yakında içilgan Altın Rayı'nın asasi katılım suçluluk mülazimet sistemi ıslahatının nek meydanında algı silitiş yığında mundak değildi. 2025 yılı 6. ayda Altın Rayı'nın asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisini yanımı mükemmelleştiriş doğrusudaki yetekçi fikrini besip tarqatqandan bu yan. Şincan'daki Nahiye Yeza kentin ibaret 3 derecelik suçluluk mülazimet aparatı 1784'ün 4628 köpeyip, bütün rayonu kaplayan asasi katılım suçluluk mülazimetinin başkuruş endisi dastlabki kademde şekillendi. Yakınki yıllardan bu yan Altın Rayon suçluluk ul esler kuruluşunu sicili küçeytip, rayon karakterlik su tor sistemisine asasi cihetin berpa kıldı. Ol, tarmak, ok östengdün ibaret 3 derecelik östengin umumi uzunluğu 160 km'den eşip, ölçeş eslerleri bilen kaplaş nisbeti 83.9% yetip, su kuruşku işletildiğen su yezlerini su bilen teminleşki kapalatıklı sistemisi özlüksüz mükemmelleşti. Lekin su bilen teminleş mülazimetindeki en ahırkı 1 kilometre teki toluk ravallaştırılmadan bulup, gevdilik ifadesi ahırkı derecelik östen sistemisinin hukuk mesuliyet pahasıyla inik bulmasılık, mülazimet sistemisi toluk bulmasılık, yukur tüveni cipsilaştırış ravan bulmasılık katarlıklarda ifadelendi. Asasi katlam suçluluk mülazimet sistemisini mükemmelleştiriş için Altın Rayon su baylıkını başkuruş tüzülme mekanizmini yenilik yaratıp, yeni devirdeki Şincan suçluluğunun yukur sipetlik terakiyatını algı silitiş doğrusudaki fikrini besip tarqıtıp, asasi katlam suçluluk mülazimet sistemisi islahatını umumizlik çoğunkurlaştırıştaki noktuluk vazifi kılıp, Altın Rayon'un etizerik suçluluk nizamını karab çıkıp makullap, asasi katlam suçluluk mülazimet sistemisini yani takamonlaştırış doğrusudaki yetekçi fikrini ilan kılıp, bütün Altın Rayon boyunca hukuk mesuliyet inik, oralaştırılışı muvapık, kadınlar aydın, nazarat kılış başkuruş küçülük, mülazimet delcaydı bolgan asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisi berpa kılışını talep kıldı. Her kaysi caylar Altın Rayonluk Parti Komiteti ve hükümetinin oralaştırışı, oralaştırılmasını esayil istillaştırıp, emelileştirip, bu yıl 3. aydın başlayıp, noktada sınak kılınan 22 nahiye şehrini tesis kılıp, bütün Altın Rayon'un asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisini takamonlaştırış cihette baskuşluk neticelerini kol keltürüşkü türkü boldu. Hazırgıca Şincan'daki nahiye yazı kent 3 derecelik suçluluk mülazimet aparatı köpeyip 4628'ye yetti. Asasi katılım suçluluk koşuğunun sicil alalaştırılıp, kesbi teknik hadımlarının ilgilgen nispeti 54%'ki östü. Ahırkı derecedeki östen sistemisinin olayı özlüksüz puhtılınıp, ok östeninin su sınmaz buluş nispeti 65.3%'ki östü. Ok östen su bölgü çürgüsünün tüven ölçeş eslerleri bilen kaplaş nispeti 51.7%'ki yetti. Su işletiş miktarını ölçeş usulü tez özgertilip, su baylıkı baş ıslahatı önümü sicil koyup verildi.

Yaqında Künnes nahiyesi Singang Bazari Gorendo ailevi dehqançılık meydanı tonçı qetim kirgüzgen Çıngyi şoxlısı, yani Çıngşa 66 gilas şoxlısı umum yüzlük pişip bazarga seylendi. Bu sort yeniden kirgüzilgen meyve tipideki şoxlı bulup, ekologiyelik östürüş, zakaslık özüş endisi kullanılıp, yeni ela meyve süpüte bilen yerlik özgeçe terikçılıkka yeni yarqın noktu koştu. Çıngı şoxlısı östürüş parnikiga kirgenimizde yap yeşil belekler yumalak, sözük meyvelerge tolgan bulup, özüş ahvali kişini hoşal kıladdı. Bu yıl 4-nji ayda köçürüp tikiş tamamlanğan bu sort növette umum yüzlük üzük bazarga seliş baskıçığı kirdi. Çıngı şoxlısının farklandırılış dərecesi küçlük bulup, pişkandan keyin meyvesi yanala kök yeşil rengni asas kılıp, azırak sus sarğıydı. Danesi küçük, yumalak, sırtkı posti parkırak, elastik kılıkkı ige, meyve eti okşaşla sus kök rengde, şırnısı tok, danesi enik, sırtkı şekli hutti yeşil yakuttek. Tämining tatlıqlık dərecesi adetteki küçük şoxlularının gidin xeylali yukarı. Tatlıq, çüçümel toyğısı yok. Şunun bilen bilen, tərkibide ksantofil ve vitamin C mol bulup, ısıqlıq miqdarı döverek. Tamaqtın kiyin, köngülge tegişini pəsay çişkimu, beyvasta kündülük meyve orunda istemal kılışkımı buludu. Künes nahiyelik Gorendo Ailevi dehqançılık meydanının mesulü Gao Jinfang mundaq dedi. Biz tunjiq etim Çıngyi şoxlısını östürüşni sınaq kıldıq. Növette Künes nahiyesinde bu yeni sortnın tunji terilişi bulup, östürüş bütün jarayanında bulaq suyu bilen suğurulup, mahallevi oğut berildi. Organik süpatki täwä bulup, çoŋ kiçik hämmeylänge mas kelidi. Növette biz zakaz şekilde üzüşünü kullandık. Bundaq bolganda yeni meyvelerinin yenilik dərecesine kapaletlik kılgalı buludu. Kündülük zakaz miqtari en yukarı bolganda 100 kilogramga yetidi. Kündülük üzüş miqtari 40 kilogramdan 50 kilogramga çıktı. Her kilogramının bazardaki setiliş bahası 38 yuan bulup, setiliş yolları intayın muqim. Hürmetlik radyo anlıqcılı, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şehirnin havaraydın məlumatı anlatımız. Ürümçide azraq yağmur yağıdı, temperatura 18-dən 26 Celsiy gradus qıca. Altayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 15-dən 26 Celsiy gradus qıca. Çöçekte azraq yağmur yağıp, keyin hava etçilidi, temperatura 18-dən 31 Celsiy gradus qıca. Qulcıda hava uçuq, temperatura 17-dən 31 Celsiy gradus qıca. Bortalada hava ocuq, temperatura 18-dən 37 gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bulub keyin eçilidi, temperatura 23-dən 31 gradus qıca. Kütündə hava bulutluq bulub keyin eçilidi, temperatura 21-dən 31 gradus qıca. Şeyxanızdə azraq yağmur yığıb keyin hava eçilidi, temperatura 17-dən 29 gradus qıca. Sanjida azraq yağmur yağıp keyin hava eçilidi, temperatura 19-dan 29 Celsiy gradus qıca. Qomulda hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dan 34 Celsiy gradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağıp keyin hava eçilidi, temperatura 28-dan 37 Celsiy gradus qıca. Korlada azraq yağmur yağıp keyin hava eçilidi, temperatura 21-dan 30 Celsiy gradus qıca. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin hava etçilidi.

65 Amerika doları ösüp, her tonunun bahası 90.74 Amerika doları bilen bazarı yapılıp, 7.91% östü. Hürmetlik radyonluk uçulan yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Bəxtiyar Turdu bilen Sumret Yasin, nöbetçi muharriri Emincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdu.

Qalada qonadigan adam sani 4793-ge yetip, 2010-njy ýylydakydan 171% aşkan. Londonda ahval tehimi eğir bolup, çoğun London şaharlik hükümet karmıqıdaki aparatlarının statistikisiga qaraganda 2024-njy ýyldan 2025-njy ýylgacha dalada qonganla 13231-ge yetip, oxşaş mezgildikiden 10% eşip, tarihtiki yeni yukarı səviyye yaratılgan.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Kadirli dostlar, Avat kanalı sanat sahnesi programımızın devamını açtırmız. Emdi Tarbagatay'daki Valiz Küyü namlı Kazakçı nakışını huzurun ve sunumuz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programı

B1, B12, vitamin yig bolgan ihtiyaç bir qadar zor bolup, uzak mezgil tamakka çeklim koyduğun, aşkazan üçeyinin sümürüşü naçar bolgan kişilerinin kiçik mengisinin zahımlışı tezleşip gidiyordu. Üçüncüsü, mengi silkiniş. Arka menge doksi sokuluş qatarlıq, arka bas sönki oymini, baş sönki, mengi sırtı zahımlanış tarihi bar kişiler topu da küçük menge zahımlanış qıp qalgan bolışı mümkün. Tötünsi, üç yukarı uzun oltırıp az hareket qilish hem de mengi sektisi qatarlıq mengi kan tomur kesili bar kişilerinin küçük mengisine kan yetişmeydi. Şundakla çekinişini tezildişi mümkün. Mutaxassislar mundaq ta'kidladi. Kichik mengenin qayrishini kechiktirish, harakat va bilishdan iborat qo'sh iqtidorni saqlash uchun oziqliq, harakat, dam olish qatorliq ko'p tarafdan teng tutish qilish kerak. Nuqul ma'nisiz turmush kichik mengenin jonliqligini to'vallatib etadi. Shunga har haftada to'r sirtidagi ijtimoiy aloqa, kollektiv faoliyatlarga qatnashib, kichik mengenin yuqori darajali bilish rayonini jonlantirishni tavsiya qilamiz. Yana bir tarafdan musiqa anglab, bir tarafdan qo'l hunarvanchilik qilib, bir tarafdan sayli qilib, yana bir tarafdan manzara tomosha qilsin bo'ladi. Ko'p sezgü azalarının qidiqlishi kayfiyatni tengshashga munosabatlik kichik menga rayonini asliga keltirib bilish iqtidorining tez sur'atda chekinishidan saqlangani bo'ladi.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında toktalgı orni tokluğu, tazlık, öyük, hatarlık əslahələrin eçivitilişigi əgişib, Şinjandaki köylümə ən çox yukarı sürətlik taş yol mülazimət rayonu, dövlət yolu 30-cı liniyası Ləngüngən qorğas yukarı sürətlik taş yolu Kumul mülazimət rayonu rəsmi işə kiriştirildi. Bu mülazimət rayonu dövlət yolu 30-cı liniyası Ləngüngən qorğas yukarı sürətlik taş yolunun 3012 kilometr 800 metr kelidigan yerge caylaşqan. Kuruluş kölümü 20 min kvadrat metrden aşıdı. Bir payan kumluktaki yelken şeklini alaylı kılgan, inçke, akli iktidarlık ve adibileşken mülazimet yugurulup, şopur ve yolcularının seferge çıkış sınışını yukur götürdü. İgilin işçe bu mülazimet rayonundaki toktalgı orni, abdumobil tipi bu içi oralaştırılgan bulup, küçük tipteki yolcular abdumobili, tosalgısız abdumobil, öy abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili, hatarlık, kimyelik boyumla abdumobili. Çoğun tipteki yolcular abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili katarlık köp hıl məksus toktalgı orullarını öz işçiga alırken. 24 tokluğu səplengen bulup, tokluğu Atunum rayının akıl tok kaçılaş mülazimet supsuğu uğulunup, bütün Şinjandı bir tor boyunca başkuruşku kirgizilgen. Bunun başka bu mülazimet rayonudaki amevi hacet xallarının əslahaları toluq bulup, cənub ve şimaldaki işki rayunda adetki əslahalardan başka yine məxsus hacet xallarının təminleş bilen ihtiyac otursudaki tənfunsuzluğunu həl qiliş hacet xanısı təsis kılınan bulup, ər ayalla sanığa asasən tənşəb, yukarı pəlli məzgilidə hacet xanığa kiriş besiminin yeniklidir. Şinjandaki tunji pavqulatlı şoförler ailesi bolgan bu mülazimet rayonunda, cənubi ve şimali rayonda şoförler ailesi ve kapalet öyü təsis kılınan bulup, keç gündüz haksız yuyunuş, tokkaçılaş, kır yuyuş, beden çenik duruş, kitap okuş katarlıq mülazimetle bilen təminləydi. Yemek içmek yayma aşkalları hem de asasi binadaki soğudu dükkanları bilen mikro soğudu kodisi maslaştırılıp, uzun yolluk şoförlerinin tamak ihtiyacını kandırdı. Mülazimet rayonu zali, amivi mülazimet zali, məsləhət soraş orni, ana bovakla öyü, ciddi əhvalı taqabıl duruş öyü bir gəvdiləşdirilgən bulup, öz aldığı ticaret kılıdgan tallar bazarı təxminən 300 xıl tavar bilen təminləydi. Hem de gezi kentlerini gülləndirişdi ki, bir şəhərdə oxşaş baha məxsus pukiyi təsis kılıdı. Şunun bilen bilen, zalga ciddi qutquzuş boğdisi, sayman sandıqı qatarlıqla səplengen bulup, Şinjan qatnaş bəbləq seliş qoruhinin nuxtuluq abdumobil remont qiliş ponkiti nuxtisi qatarıqı kirgüzüldü. Hem keçik hündüz ciddi taqabıl duruş kapalet mülazimeti bilen təminlindu.
2: Vatan muhabbeti Junghua Separi temisidiki 2-ci növbetlik Abdonom rayonluk Şinjanga yardam berish lonqisi o'tirin maktab o'quvchilari maktab futboli el qulg'uchi musobaqasi yaqinda Otchi shahrida oxirlashdi. Jiangsu, Jiangxi hamda Xinjiang Qizilsu oblastidagi o'quvchilardan tashkillangan Jiangsu, Jiangxi Qizilsu maktab futboli komandasi Oğullar, kızlar grupsa boyunca çempiyon boldi. Şu günü aldı bilen başlangan kızlar grupsi el kılgıç musabıqsı da Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futboli Vekiller Komandası, Jiangsu, İli, İşki, Jiangnan Arzunu Ortak İşki Aşırış Mektep Futboli Komandası bilen musabıqlaştı. Musabıqa meydanada işki komandanın ucum modapiyası tertiplik bulup, bütün küçü bilen tırkeşti. 25 minut bolğanda Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbolu komandasının 7-ci numarlıq əzası pürsetini çın tutup, vartağa top kirgüzüp, komandanın qatmalı halatını bozup taşladı. Keyinki 20 meydanda işkili tərəb nəticəgə erişəlmədi. Ahırda Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası 1-0 netice bilen karşı tarafını yendi. Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası'nın əzası Aliya Əhməd mundaq dedi. Köpçelik intayın qaltıs oynadı. Futbol oynaş davamıda qandaq yeğişini ögünüplü kalmay

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yükselovat Han Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde erkeş tam portada aldınkı yerim yıldan çekeradın kırgen çıkan yolcular bu türkü okşaş mezgeldek edin bir bütün %21 hesse aşkalıkını tanıştırımız. Bu yılın aldınkı yerimde erkeş tam portada nazaret kılıp başkurulgan çekeradın kırgen çıkan yolcu 25 bin adam kıytımı yetip bu türkü okşaş mezgeldek edin bir bütün %21 hesse aşkan. Bu port nazarat kılıp başkuruş endiyesini üzüksüz alalaştırıp, mulazmet tedbirlerini mükemmelleştirip, otura hesaplan 30 sekund içinde bir yolcunun tamojinden ötüş tekşürüşünü tamamlap, tamojinden ötüş önümünü 56% östürdü. Yukarı önümlük kolaylık tamojinden ötüşünü sınaş, çıkaradın kırgen çıkan yolcuların mahtışıga erişti.
1: 30 sekundluk tamojinden ötküzüş kiketidigan vakit, Erkeş tam tamojnisi yolga koygan maşina arkalık tekşürüşni aldınkı orunga koyuş. Kontrol kılıp oranlaştırışni del cahide kılıştın ibaret nazaret kılış yeni yoludun kelgen. Portta siti aparati katarlık beden sırtıdan tesviri hasıl kılıp tekşürüş şekildeki tekşürüş üskünüllerden toluk paydalanıp derece ve türge ayırıp, xavip qatarını bir taraf kılışını yolu koyup, adam küçü arkalık sandukunu içip tekşürüş nisbitini muvapık azaytıp, maşını arkalık doğru perklendiriş. Tamuşna hadımları yukarı önümlük hüküm kılış, ötküzüşki tegişliklerini tez ötküzüş. Tekşürüşki tegişliklerini ençki tekşürüşünü işe aşırıp, tamuşnadan ötüş vaxtını sicil kıskartışka pen teknika arkalık kuvvet koştu.
0: Tamojinden ötküzüş süreyetini tezletişte mekanizm kapaleti okşaşlı muyum. Erkeş tam tamojinisi portki yolcular ekiminin kötürülüş pesiyiş şeklideki özgürüş alaylıkı asasen. Erkeş tam tamojinisi yolcular ekimine hüküm kılış mekanizmi orantıp, çekeradın kirip çıkadığan yolcular ekiminin yukarı pellesini közütüp, yukarı pelle mezgilini aldın hüküm kıldı. Yolcular ekiminin özgürlüğüne asasen vazife icra kılış gücünü canlı orunlaştırıp, gruplara bölünüp, nek meydan kesbini kanat yaydırdı. Çekra tekşürüş tarmakları ile birleşip, çoğun yolcular ekimine ciddi takabül duruş boyunca ravallaştırış yapı halkılık mekanizmini orunup, köp kıl tedbir kolunup, mas küç çıkırıp, portun umumi yürüyüş ünümünü östürdü.
1: Tamuşna yolcu tekşürüş bölümünün başlığı Muhammed Sakaba Tamuşna'dan ötküzüş nek meydanını nazaret kılganda mundaq dedi. Çigra iğizi muddetten burun yolcuları yukarı pellisini öküm kılıp, hadımlarını yolcuları merkezleşken rayonu yütkep, tekşürüş üskünlerini aldın tanşep, herkaisi tertiplerini zıç cipsalaştırıp, yolcularının herkaisi tügün noktalarda durup geliştin, en zor derecede saklandık.
0: Tamojinden ötküzüş süreyetini tezletiş bilen bir vaxtta çekira eğizinin mulazmet temperaturusunu mas kademde aştı. Özbekistan'dan kelgen sayacı Dilnar mundaq dedi. Zalgı kelgende Rusçı belge ve körsetmelerini, tamojinin hadımlarının sevriçalık bilen bergen cevaplarını körüp, huddi öyge kaytkandek boldum.
1: Erkes tam tamoj

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamakni ilmi buyurup, sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa elab alaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Koçlular arasındaki cahil tügüllerini hel kılıdığan 90'ıncı yıllarda tuğulgan müresseçi Shao Guoming bilen tanışımız. Ürümçi şehri Saybaq rayonu Yangzıcan yolu koçu başkarımızı Yangzıcan mahallesindeki bina Oltıraq rayonun meydanı etrafı da daim ahalıyla bilen paranlaşıp durduğun bir yaşını uçuratkılı buldu. O del ehvalını pişik biliş, siyasetini biliş, fikir almaştırışkı mahir buluş tek evzellik iki tayinip, mahalledeki nurgun zidiyet maceralarını muhabbetlik hel kılıp koşula ara inaklını ilgir sürgen. Ahalıyla arasındaki hürmetki saza ver, işençlik şau şau. Shao Shao'nun tolu kısmı Shao Guoming. Bu mahallenin hizmetçisi, 90'ıncı yıllarda tuğulgan partiya azası, mahallenin türlük müresseh hizmetigi mesul.
1: Mahallenin birinci sepide, Shao Guoming daim koşnalar ara arazlık. Xalq turmuşidiki uşak tüşek işler, kündülük maceralar qatarlıq meselelerge duş gelip turdu. O könlüde bu işlerini çoğun küçük dep ayrılmaydı. O mundaq dedi. Her qancha kichik ish mo aloqadar kishilar uchun cho'ng ish.
0: Yaqinda bu mahallaning Jishangyuan Oltiraq rayonida bir aloydi uy ijara etish majrosi yuz berdi. Bu yil 1-chi oyda uy egasi Wang Jun 75 kvadrat metrlik bir yurish uyini Liu Yunga ijaraga berdi. Ikki taraf 1 yillik ijara to'xtami imzoladi. Oylik ijara haqqi 3000 yuan bo'lib Liu Yun birli vaqti yana 3000 yuan rani pulini mi topshirdi. Ko'chib kirishdan burun Liu Yun o'zi 400 yuandan ortiq pul chiqarib uyini sirladi. O'ylamagan yerdan 6-chi oyning oxirida qiziga oqqan kesili deb diagnoz qo'yilgachqa yuqori summalik davolash xarajati oilasini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Liu Yun amalsiz uy egasidan ijara uyini muddatdan burun qaytarib yetishni talab qildi. To'xtamdagi butun bo'yicha ijara muddati to'shmay turib İcarını müddetten burun kaytursa, adette toktamgı hılaplık kılış cevapkarlıkını üstüge alır. Öy ilgisi Wang Jun rani pulunu kaytırıp beribesi mi buludu? Aslında da ixtisari kıyınçlığı var. Ciddi pul yığıp davalanışkı ihtiyaclık Liu Yun'un keyfiyatı bozulup rani pulunu kaytırmasa köçüp ketmeydi kalıqını eğitdi. İki taraf otursudaki ziddiyet keskinleşti. Halıq sakçıları tefsili ahvalını ilgiligenliyken iki tarafını mahallede müresse kılışkı teklif kıldı. Shao Guoming aldı bilen öy ilgisi bilen paranlaşıp, öy icara alğıçının icara hakkını müddetli murun kaytörü verişi, ailesindekilerinin tuyuksız eğri kisel bulup gelip, iladisiz kalgalıqıdın bulgallıqı, yaman gərəzde toktamı xilaplıq kılmıqallıqı. Onun üstüge turgan mezgilde öyünü asırıp, öz xıracatı bilen remont kılıp, öyünü yakşılap, mahiyyetlik ziyan keltürüp çıkarmıqallıqı. Öy ilgisinin alaydı qiyinçliklerin düşünüşünü ümit kılıdıqallıqını eğitti. Arkadanla Liu Yunga toktamni muddatli murun bekar qilish haqiqatan uy egasining uyining quruq turib kelishini keltirib chiqardiganligi, qayta ijaraga berish ziyoniga uchratadiganligi, uzoq muddat tirikish ziddiyatni keskinlashtirib yetadiganligini aytdi. Bir qator nasihat qilgandan keyin ikki taraf ilgariki gumonini tugatib, murassak kelishimini o'ngishli hosil qildi.
1: Shao Guoming qo'shnilar ara chiqishib o'tish Əslihələrini remont qilish, işləmçilik hüququnu qoğdaş qatarlıq, qiyin məsələlərgə qarda bir yürüş, murəsə qilish çarılarını otturğa qoydu.
0: Məhəllə ahalisi Abdusalam Həsən qoşları bilən yer astı öyünü ortaq işlətkəçkən, hüquq təvəliki iniq bolmaqaçqa yıl boyu talaş tartış üzülmədi. Shao Guoming yer astı öyüge kirib, nəx meydanı təkşürdü. Qatlamı qatlam ziyarət qıldı. 20 nəçqətin telefon verib, mənbəni sürüşdürüb, ispat aldı. Hüquq təvəlikini aydınlaşdırıb, iki ailənin köp yıllardın bu yankı adavetini əl qıldı. Abdusalam qayıl bolğan halda mındaq dedi. Shao Shao oğul bala, degenini kılıdı, mən onunla qayıl. Bu yıl 5-ci ayda təvəlikdi ki, Qing Song qorosunun yundu bir tərəp qılış turbusu bozulub, yundu teşib çıxıb, sesik bıraq ətrafını qapladı. Shao Guoming yundu keçib yürüb, kaşılını bir tərəp qılıb, nəçib bazarğı verib, baha sürüşdürüb, yuqarı iqtidar baha nisbiti.

uzun müddetlik kapalat kuruluş etirtini tallap, remont tennerhini zor derecede tövelletip, ahalilerinin yükünü yediklettim. Şavgoming her günü koçularda çepip yürüp, baştan ahırı partiya azalarının əsli məxsidi de çıntırıp, ziddiyetlerini səvrçallıq bilen hal kılıp, koçlulara səmimi ıllıqlıq yetküzdi.

0: tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Tarlık yürüyüşlük mahsulatıma. Tövən temperaturda hücayrı devarını buzuş. Ösümlikini içtiş. Çunkur katlamlıq saplaştırış arkalıq doğruluk ösümliknin ozuqlığı saxlap kılınğan. Kanfoyan şirketi Beijing Dongfang Beili ozuqlıq tətkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin, Lingji, Enji katarlıq köpkıl mahsulat işlap çıxardı. Kündü içini davamlaştırırsanız kuvvet doluqlayı alaysız. Konu karxana Kanfoyan'ı xuşqalar. 7-nji 28-nji kündün 31-nji künügeçe Kanfoyan mahsulatlarını maxsus setiş dükkanlarında mahsulat seti basa sovgat beriş faaliyeti ötküzüldü. Bodılki iğizini savmaqısınız kütülmegen xuşallıqı erişsiz. Hemmeylengi soğuk atma. Tezden faaliyet katınışın. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Şincan'daki köplügen nahiye şehirlerde Kanfoyan mahsulatını maksus seçti dokunu ba. 23 yıl yakışı bağı erişken Kanfoyan şirketinin kozır mahsulatı Ademgiya Zepe hem doğru hem yemekli kılındığı materyaldan işlengen. Ademgiya Zepe'ye çüçük buya, kreş, şaptol meyğizi, palma merci, bergamot katarlık 10 çıkıl doğruluk ösümlük berberege maslaştırıp ilmi tanışılıp koşuluğa. Kanfoyan şirketinin Veyçankan, Fıvınzı, Meyşu, Gül Samsak, Yavuçlan meyğizi katarlık yürüyüşlük mahsulatıma. Tüven temperaturda hücayrı devarını buzuş, ösümlükini içtiş, çunkur katlamlık saplaştırış arkalık doğruluk ösümlükinin ozuklığı saklap kılınan. Kanfoyan şirketi Beijing, Dongfang, Beili ozukluk tetkikat oranı bilen birleşip Goshu, Zijin, Lingji, Enji katarlık köpkül mahsulat işlap çıkardı. Kündü içini davamlaştırırsanız kuvvet doluqlayı alaysız. Konu karxana Kanfoyan'ı xuşqalar. 7-nji 28-nji kündün 31-nji künügeçe Kanfoyan mahsulatlarını maxsus setiş dükkanlarında mahsulat seti basa sovgat beriş faaliyeti ötküzüldü. Bodılki iğizini savmaqısınız kütülmegen xuşallıqı erişsiz. Hemmeylengi soğuk atma. Tezden faaliyet katınışın. Mesela soruş kızık liniye telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. Şincan'daki köplügen nahiye şehirlerde Kanfoyan mahsulat maxsus seçti dokunu ba.
1: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalması. Koşumcu materyal yok. Şekli kapsül.

0: amma üçün əməli iş qılıb biriş.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahipimizde Aqsu vilayeti dikkatini tallaş, yetiştiriş, başkuruş, işiltişki merkezleştirip, kanun akılları koşun kuruluşu üstüde çoğunkır izlendiğigen mezmun dikkatlanadı bulur. Yakında Unsu nahiyesi Tohula yezisi Xıpen kentideki amma kalbini illetiş çoğunkurusu da kanun akılı halidem toksun, kanun tılını yerlik şivige aylandırıp, kent ağalırge sırtkı çıkıp işligende emgek

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Bu sahipimizde umumi halk aldamçılığı karıştırış harekette. Şinjan sakçıları bilen aldamçılığa vakit talaştı diye mezmunla anlayısla. Alakadar taraf hesabat yetkeşini cezimleştiriş ki fakat bir sekundla kalganda aldamçılığı karıştırış sistemisi cindi signal verdi. Onun köp somuluk meblağını aldamçı eğilip ketkele tas kaldı. Telegraf toru aldamçılıkı vasıtları üzülüksüz yengelenip, tozak kündün künge yoşurun bolovatkan bugünkü künde Şinjan Gun'an organları aldamçılığa bilen kişinin yürek tarını tıtırtıdığan minut sekundunu koldum bermeydiğen bir meydan Türk şiş çığını kanat yaydırıp, sürat ve akıl paraset bilen amının hem yanını kovdumakta. Saxta zakaz düşürse payda kaytırış, köp görüldüğün tor aldamçılığı bulup, ama daim azıraq payda kaytırışının azdırışı bilen aldınıp kalıdı. Yettinçenin ahırda Korlu şehre ağlısı Van Hanım, tor betlerini körü vatkanda bir dükkanının torudun mal seti vatkalığını gördü. Bunun işçideki koşumçı hizmet kılıp şehrin kanı eleştigen uçur onu celip kılganıydı. Van Hanım naiti tezle bir zakaz düşürüş topuğa tartıp görüldü. Toptaki nurgun adamın arka-arkadan yollugan, kaytırgan paydağı erişken sürüti onun uşarlıkını boşattı. Arkadala o natonuş yumuşak detalını düşürüp, heridarla mulazimetigi udullaştırıp, aldamçının talepi boyca vazipi icra kılışkı başladı. Dastlabda yetkigen 3000 yen pul oğuşluk kaytdı, hem 100 yen paydağı erişti. Bu onu intayın uşal kıldı. 7 ayının 21-ci günü Van Hanım köp somuluk birleşme talonun vazifesini kabul kıldı. O 39.416 yen pul götürdü.

0: Hürmetlik radyo anıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansının munbet programmasına alışanlarını karşılamız. Mən Pərhad Ömər.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu qıdımkı programımızda tüvendiki məzmunlarda alış veririniz.
1: Güllünü vatqan yezi kentlərgi nəzər sahibimizdən Qutubeynin hiyası Dafın Bazırı. Xongliu Tang kenti partiya yeçeksi kent ahalılarını yetekleb yezi kentlerini güllendirişinin yeni sahibisini pütti. Xotan şehri Ciya yezisinin Atlas kesbi ammının kirimini aşırıp beyişidiki özgüce kesipke oylandı degen mesmullarını dektinlarğı sunumuz.
0: Qaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Bortala şehri Çindil Bazırı Şaburta kent partiya yeçeksinin şucisi Nur Mehmet Haşim koy arkalık kent ahalarını inak güzel yurt makanını ortak kurup çıkışı ilhamlandır dediğin mezmunda kınalar buludu.
1: Yezi ilgili ki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Çınye Şohlusani Künes Nahiyyası da sınak derekisi özdürüş muvaffakiyetlik bulduğu kadarlık uçurlarını anlatımız.
0: Radyo anı uçula. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı Solution abonçılar terminalı maz qadamda anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlığı buludu. Hem de deyiktiğinde programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

Radio Anuçlar. 7 ayının 5'inde Kutbi Nahiyesi Dafın Bazri Honliu Tang Kent Partiye Yatçıksı Şerep Bilen Sancık Oblastı Boyunca İlgar Asasi Katlım Partiye Teşkilatı Digen Namga Erişti. Bütün kent boyunca yerden obrot kılıçtın kolektif hısatının 1 milyon yuvendin eşiğe ol eserler aciz buluştun oltıraklaşış muhitinin derecesi bütün rayon boyunca östürülüşkice Honliu Tang kentli partiye yatçıksı emeli işleş arkalık yezik kentlerini güllendirişinin yarkın cevap kayağızını tapışırdı. Bugünkü güllünü vatkan yezik kentlerine nazar sahipimizde köpçülükke

0: bezek Galatasaray Katarlıklarının hemisi tuluk bulup enevi klasik milli gül nuskuları zamanvi mod lahiye bilen epçillik bilen yoğurulgan. Kademden hazır gıtıp olgan özgücü güzellik duygusu namayan kılıngan idi. Nurgun sayacılar nefs yipek reklarını öz kul bilen tutup, alahidi yipek zinnet boyumlarını takıp, gayri maddi medeniyet mırasları eserlerinin özgüce celipkarlıkını his kılıp, özleri yaktırgan mesulatlarını tallap seytivilip, hatır boyumu süptedi seytivaldi.
1: Kiçikine yipek yip arkalık güllendiriş yögümü resmi tokup çıkıldı. Gayri maddi medeniyet mırasları kesbi yezi kentlerinin tarakkiyatı güç koştu. Bugünkü kunda Jiya Yezisida Atlas toquş maşinalarining ovozi üzilmay anglanib, Atlas kasbida ko'lamlashgan, xoslashgan taraqqiyot ishqa oshirildi. 2025 yili 8-chi oygacha butun Yezi bo'yicha yipek ishlab chiqarish savutidan 7-si, Kaspiy kooperativdan 4-i, oilaviy to'qimichilik kasbiy oilasidan 798-i bor bo'lib, bu qadamiy g'ayrimoddiy madaniyat murosi turi shu joydagi har millat ommining kirimini oshirib beyishidagi o'zgacha kasbga aylandi.

0: Zavutnan Maharat bu iş terbiyelişik katlaşkan deyinkin hazır piçiş grupsının mesulü bulup yetişip çıktı.
1: Gülbahar mundaq dedi. Elim yaxşı, koy şoji bolğaçka bir hünar ögünüp aldım. İşik aldıdıla işke urullaştım. Hem kirimimni aşuraladım. Hem ailemdikilerinin halıdan haber alaladım. Günlerim barğansır yaxşılandı.
0: Nur Mehmet'nin yardımı da bütün kentki köp kısım kent ahalisi öz cayda yakın etrafta işe uğurlaştı. Kentin kolektif iqtisadi kirimi mokum eşip 2023 yılı 950 bin yuenge, 2025 yılı tahminen 1 milyon 320 bin yuenge yetti. Bu yıl 1 milyon 370 bin yuenge yetiş mülterlenmekte. Nur Mehmet mundaq dedi. Teşkil bana işendi. Ben çokum bu işençke 100 kilelişim kerek. Şilmenki köpçülükten ortak tırışçalıkı da küllerimiz çokun bargan sıri yakşılındı.

Yakında Katnaş Transport Ministerliği bunlarını bildirdi. Bu yıl birinci aydın 6. ayıca bütün memleket boyunca yezi taşıyorlarda tamamlanan mokum mülük silinmesi 144 milyar 300 milyon yuvenge yetip 34 bin kilometre yezi taşıyorlu yeniden özgertip yasaldı. 21 bin kilometre yezi taşıyorlarda bir hatarlık hayatını kovdaş kuruluşu yolu koyulup 1570'ten artık hatarlık köyürük özgertildi. Şunun bilen bile yezi taşıyor kuruluşu türde işte. Tip biriş yolu bilen yardım biriş siyasetini sicil kenaytış arkalık yine şu caydaki amığa hakiki türde kirimini aşırış pürsüde elip geldi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca yezi taşıyorları da 806 iş tip biriş yolu bilen yardım biriş türü yolu koyulup 120 milyon yuan emgek hak tarkıtılıp 14 bin yezi emgek küçük kubul kılındı. Bunun için de namratlıktan kutulgan aile 3 milyon açtı. Kuruluş salmakını zor ayetiş bilen bile yezi taşıyorlarını baş kuruş asraç derecesi mu mas kademde üstürüldü. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca bütün memleket boyunca yolu koyulgan yezi taşıyorlarını asraç kuruluşu 65 bin kilometre yetti. Herkesi yaylar yeni teknika, yeni vasitelerini kürgüzüş arkalık, yol ehvalını tekşürüş, bağlaşını, tekmu ehli iktidarlılık, yukur ünümlük kılıp, asraç tedbirlerini tekmu ilmi del cahide tüzüşki türkü bulup, ammini mağalaydıgan kılıplı kalmayı tekmu muhimi yakşı mınış imkaniyeti iyi kıldı. Bu yıl kırgenden bu yan devletimiz yezi taşıyorlarını başkuruş asraçta rakamlaştırıp tipine özgertişini zora etti. Katnaş Transport Ministerliğinin sağlık malumatını körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 6. ayıca memleket boyunca yolu koyulgan yezi taşıyorlarının asırış kuruluşu 65 bin kilometre yetken bulup, yezi taşıyorlarının yol ehval seviyesi sizil yukarı götürülgen.

Yakında içilgan altın ayının asasi katılım suçluluk mülazimet sistemi ıslahatının nakı meydanında algı silitiş yığında mundak deyildi. 2025 yılı 6. ayda altın ayın asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisinin yanımı mükemmelleştiriş doğrusudaki yetekçi fikrini besip tarqat kandım buyan. Şincan'daki Nahiye Yeza kentin ibaret 3 derecelik suçluluk mülazimet aparatı 1784'ün 4628 köpey köpeyip, bütün rayonunu kaplayan asasi katılım suçluluk mülazimetinin başkuruş endisi dastlabki kademde şekillendi. Yakın yıllardan bu yan Altın rayonu suçluluk un esler kuruluşunun sicili küçeytip, rayon karakterlik su tor sistemisine asasi cettin berpa kıldı. Ol, tarmak, ok östengdün ibaret 3 derecelik östengin umumi uzunluğu 160 bin kilometreden eşip, ölçeş eslerleri bilen kaplaş nisbeti 83.9% yetip, su kuruşku işletildiğin su yezlarını su bilen teminleşki kapalatıklı sistemisi özlüksüz mükemmelleşti. Lekin su bilen teminleş mülazimetindeki en ahırkı 1 kilometre teki toluk ravallaştırılmadan bulup, gevdilik ifadesi ahırkı derecedeki östen sistemisinin hukuk mesuliyet pasili inik bulmasılık, mülazimet sistemisi toluk bulmasılık, yukur tüveni cipsilaştırış ravan bulmasılık katarlıklarda ifadelendi. Asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisini mükemmelleştiriş için Altın rayon su baylıkını başkuruş tüzülme mekanizmini yenilik yaratıp, yeni devirdeki Şincan suçluluğunun yukur sipetlik terakiyatına algı silitiş doğrusudaki fikrini besip tarqıtıp, asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisi ıslahatını umumizlik çoğunkurlaştırıştaki noktuluk vazife kılıp, Altın rayonun etiz erik suçluluk nizamını karap çık makullap, asasi katılım suçluluk mülazimet sistemisini yani takamonlaştırış doğrusudaki yetekçi fikrini ilan kılıp, bütün Altın rayon boyunca hukuk mesuliyet inik, oralaştırılışı muvafık kadınlar aydın, nazaret kılış, başkuruş güçlük, mülazimet delcaydı.

0: Мәктәп ичи сыртыда.
1: Якында Джунгу Сунчинлин яшьләр үсмерләр пән техника мәдәният алмаштыруш мәркезенең Бейҗинг залында автоном район белән Бинтуан берлектә тәшкилләгән 2026 еллык ватан мөхәббәте Джунхуа сәфри Шинҗан яшьләр үсмерләр язлык тәтиллек тадқиқат үгене сыныпының 3-нче төркемдәге оқугычлары Сунчинлин тынычлык пәриштесе сәнгать өмекенең яшьләр үсмерләре белән Jem bolup, isil birleşme köngül içi paaliyeti arqılıq, mın çakırımdın halkıgan milletler ihtipaqlıq kövürüke hasıl kaldı. Beijing, Şinjan yaşlar ösmürler birleşme köngül içi paaliyeti Songqinglin tınışlıq pärishtisi sənət ömükü orılıgan arxu maslaştırılıp çelingan. Kuyash nuri taşqorganı yorutti bilen başlandı. Kamalçı bilen tarlar arsıda Tajik muzikisinin güzel melodiyası yanırap, Xuddi Pamir igizlikinin kuyash nurini paytaq sahnesige ilip kelgendek. Közünü yumup açqıca sahnedikiler bilen sahne astıdikilerinin arlıqını yıqıllaştırdı. Muzika avazi əmdil pesiyişige Şinjanlıq balalar numur urulladı. Bintuandiki oquqıcılar urullığan kollektiv usul üzüm barını astıdiki Gülxan aldı bilen sahnede oynaldı. Milliyetçi kiyim kiygen okuguçlar yenik pırkıraş ve erkin kul herkete arkalık üzüm zarlıkta ay nuru astıdaki şatxuramlık menzirisini callık namayan kaldı. Bu xuddi Tianshan itkideki mol husul şatlıkını paytaxt Beijing'e ilip gelgendek buldu. Onundan kiyim ki Yizu milletinin tağnamlık yalğız kişilik usulunun üslubu özgüce. Addi callık bulup tağ oğul kızlarının Qaysarlikini ifadeləb, usulçılar hər bir hərkəti küçük toldu.

Eğer usulni Şinjanlıq oquqçılarının küçlük türü desek, ondaqta Jingju Teatri, Dın Junshan Teği, Dəl Beijinglıq əmraqlar körsətken qaldız maharet. Song Qingling, Tınışlıq pärishtileri Şinjan ömükinin kiçik artistleri dönbüsüge bayraq qadap sahnige çıkıp, naqşı eytiş, deklamasiya qilish, hərkət qilish, ritimliq bolishni işqa aşırıp, Şinjanlıq oquqçılarını bəs-bəste boynunu sozup körüşke jalib qildi. Nurg'un bala tunji qitim yaqin orliqda Jingju teatrdan zo'q ilib ko'zini uzmay ko'rdi. Qozoq xalq naqshlarining larzan sadosi, usullarining qizg'in jushqinligi, she'ri deklamatsiya yosh shahardagi bengtan ruhiga bo'lgan cho'nqur madhiya. Numarlar kayni-kaynidan urunlandi. Beijingcha uslub bilan Xinjiangcha melodiya sahnada uchrashib, an'anaviy madaniyat bilan yoshlik hayoti kuchi bu yerda yug'urildi. Güzel azim darya. Zhonghuaga madhiya nomli kollektiv usul butun maydon faoliyatini yuqori pallaga ko'tardi. Usulchilar mo'l badan tili bilan ko'p xillik bir gavdalashgan Zhonghua madaniyatining haybatlik güzel yo'g'imi rasmini sizib chiqdi. Sahna ostida uzoqcha olqi sadolari yangradi. Birlashma do'stlik faoliyati ikki joydagi yoshlar, o'smirlar o'rinlagan naqsh sadosi va tabassum nomli xor bilan oxirlashdi. Sahnada bolalar bir-birining qo'lini tutishdi. Naqsh sadosi sof va samimiy bo'lib, ming chaqirimlik musobadan olqigan do'stlikni yetkazdi. Bu bir maydon yoshlik va san'at Birleşme köngli iç faaliyeti bir qitimliq medeniyet almaştırış bulubla kalmay yana milletler ihtipaqlıqı canlıq dərisi boldi. Tianshan itkidin paytaxt Beijing gıca. İki caydaki yaşlar, ösmürler cembuluş ceryanı da düşünüşni, dostluqni çoğunqırlaştırdı. Şundaqla kalbide vətənni qızğın söyüş, ihtipaqlışıp alğı ilgirləş urqını deyirdi. Xodi Birleşme köngli iç faaliyetinin riyasetisi, 90 nahiyalik o'tir darajalik kasbiy texnika maktabining o'quvchisi Abdusalom Abla aytgandek, bugun biz birlikda bir naqsh aytdimiz. Ati biz birlikda go'zal vatan qurib chiqamiz.

Zembrek oti, açarçılık. Sersan, sergerdallıkta döltümüz nem için bozak kılınıdu degen bir mesle onun kalısığı çoğunkır ornap ketken. Şu çaktan başlap, vatenge cevap kaytırdıgan bir tal uruk onun kalbide yıldız tartkan. Toluk otur mektepte oku atkan çeğıda mektep Polat Zavutu'nı ekskorsiya kılışkı təşkildi. Polat Tavlaş işçilerinin uçkınğı karımay meşgulat kılgan körünüşi onu kattık hayajanğı saldı. 1955-li radyoda 1-ci 5 yıllık planda iğir sanayetini aldın tərəqi kıldırış otturuğu koyulğalıqını anlap 19 yaşlıq Zhongjue qat'ilik bilen Beijing Polat Tömür Şöyeninin metallurgiya maşinsazlık kəsbini doldurdu. Bütün mektepteki 300'den artık okuş bitirgen okuğucu işçi de, fakat ikili kız okuğucu bu kesipki tizimlattı. Bazılar onundan ne müşün bundaq cepalık yolunu talıqalıqını sorğını da, onun cevabı fakat devlet ihtiyaclık bolğan ne, mən ögünümən deyiş boldı. Zhongjue 1960 yılı Ali mektepini bitirip, Zhongnan kancılıq metallurgiya şöyenige kelip, başkaları üskünüler kelansız, bulğınış eğir, ünüm tövən, xavp xatar yuqri dep atılıdığan metallurgiya maşinsazlıq kəsbi bilen şuğullandı. Anshan Polat Tömür şirketi. Tayyuan Polat Tömür şirketi de. O bulq tutup, keçilik isminde işledi. Loyang mis pişiklas zavuddi. Wuhan Polat Tömür şirketi de o neçi qavat egizlikteki üskünelerini remont kılış üçün yamışıp çıkıp bir gün işçi de bütün bedeni may bulup giderdi. O işçilerinin egizideki Polat kızga aylandı. 20. əsrinin 70. yıllarının ahırda Wuhan Polat Tömür şirketi Japonya'dan bir yürüş çoğun tüpteki yukarı temperaturda o da Prokatlash maşinisini kırgızıp, yüksüz maşini sınaq kılganda eğir kaşlı körüldü. Japonya'nın pozisiyası qattıq bolup, Jongo tarafının meşgulatı muapıq emas. Barlıq aqıbetke özü mesul boludu, dedi. Aynı çağda Zhongjue pekat bir adetki daşı lektoru bolup, bununğa qatnaşmısı mı boladı? Lekin o könglide, eğer ufturvessek, devletnin izzet hürmetini yokatkan bolumuz dep oyladı. O temi korupsını başlap, her günü 20 neçi çakırım yol yürüp, naq meydanğı berip, keçilip, tekşürüp, kayt-kaytı hesapladı. O tüncü bulup icat kılgan, şekli özgergen yek toluq bilen kozgıtış nazariyasını kolunup, ahri meselenin tüp sebebinin Japonya tarafının jabduk layihalash ve öner sanitideki nuqsan ikenligini iniqlap çıktı. Polatdek sallıq malumat aldı da Japonya mutaxassisleri hatalıqını itiraf kılıp ziyanını töledi hem de layihagi tüzütüş kirgizdi. Bu en çıraylı kılıngan jang boldı. Bu iş Zhongjue'ge işenç bekişledi. O mundaq dedi. Biz Jongoluklarning aql parasti chet elliklarningidan qilishmaydi. Ular qilaliganini biz ulardan yaxshi qila olamiz. Zhongjue ko'p qitim sirtdan kirgizilgan uskunalarda qoshli ko'rilgandan keyin chet elga tayinishning muqarrar holda boshqalarning cheklimisiga uchraydiganligini his qildi. 1986 yıldan başlap, o nazarını Jongo'nun alyumin sanayitige qaratdi. 90-cı yıllarda memleketimizning yuqori iqtidarlıq alyumin materialining 70% importqa tayinatdi. Devlet içidigi alyumin rudisi baylıqning kapalet muddati. Devlet içidigi alyumin rudisi baylıqning kapalet muddati 10 yılga yetmeydi. Yeşi 60'dan aşkan Zhongjue baş mesuliyetini üstüge elip, neçi yüz pen tədqiqat xadımı bilen hemkarlaşıp, ötkelgü hücum kıldı. 10 yılgı yıqın əcri sındırış arqılıq, memleketimizden alyumin rudisi baylıqa kapaletlik kılış muddeti 10 yılgı yetmezlikten 60 yılgı uzartıldı. Bir türküm, yuqri iqtidarlıq alyumin materialları import kılış tizimlikiden öçürülüp, devletnin zor

0: Wang Hongji, biotipidorigarligi uzaq davriylik, yuqori selinma, kuchlik nazorat qilish, boshqurish qatorliq alohidliklarga ega bo'lib, kasb taraqqiyoti ko'p tarmoqning moslashishiga ehtiyojliq ekanligi. Tadbirda tamizna sahiya, sog'lomlik, dori nazorat qilish, boshqurish, pan texnika, savdo ishlari qatorliq 20 nacha tarmoqning siyosiy to'planib, biotibbiy dorigarligi terichchiligi, tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq muhim halqalar cho'ridilib, texnikada yangilik yaratish, tadqiq qilib etishdan mahsulot ishlab chiqarish qo'llanishchi bo'lgan siyosat to'plami kichik ekologiyasi shakllantirilganligini bildirib mundaqdiri. Biotibbiy dorigarligi terichchiligi tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq alqalarni cho'radab, hukumat funksiyasini o'zgartirish, tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish, omil boyligini taqsimlash qatorliq jihatlarda tuzumda yangilik yaratib, butun zanjirlik isloh qilish orqali biotibbiy dorigarlikning sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldik. Mevqani, Şinjanın jongi doğru materialları baylıqı mol boluş, Uyğur tibabiti doğrugarlıqı, Qazaq tibabiti doğrugarlıqı qatarlıq, jongi tibabiti doğruları və milli tibabət doğruları asası çoğunqır boluşdək özgeçə əvzərlikke qoyub, milli tibabət doğrugarlıqının icadi tərəqiyyatını Şinjanın biotibbi doğrugarlıqının yadroluq rəqabət küçünü aşırışının açqıcı qiliş üstüdə pərqliq ızdanıvatımız.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Sanji oblastlıq bazar nazarət qılış başqurucu idarəsi bir qıtım universal təksürüş ıslahatını asas liniya qılıb, yükni yeni kiltiş türüge ayırış, birləşdiriş, bir tutaş başqurucunu tutqa qılıb, nazarət qılış başqurucu ideyasını yanılaş və nazarət qılış başqurucu usulunu qaytı bərpa qılışqı türtki bolub, bütün zəncirlik maslaşqan, bütün sahəni qaplıqan, bütün dəvriyliki yepiq, alqılıq nazarət qılış başqurucu sistemisini bütün küş bilən bərpa qıldı. Sanji oblastlıq bazar nazarat qilish başqurish idarisi 7-nji ayning 28-nji kuni yezigidiki yez tarmoqlari qatorliq ko'p o'rin bilan birlashib, tavalligidiki korxonalarni aralab tekshirdi. Shaharlik nazorat qilish boshqurish idorasining xizmatchi xodimlari Xinjiang Ma Sensan sutchilik chaklik shirkatida ishlab chiqarish ijozat salohiyati, xizmatchi xodimlarning kenishki bilan ish o'rniq chiqish ahvoli hamda yemaklik xom materiallarining saqlanish muddati qatorliqlarini tekshirdi. Shirkat mas'uli Ma Chinglong muxbirga ilgari tekshirishda bir turni bir tarmoqning aralab tekshirdiganligi, hozir ko'p tarmoq birlashib bir qatimdil tekshirib, korxonaning yukini xilila yeniklatganligini aytib mundaq dedi. Bu yılning oldingi yarim yilida birlik qitim tekshirib, korxonamizning yukini zo'r darajada yeniklatib, bizni ishlab chiqarishni texmi ko'ngil qo'yib tutish, bozorni kengaytirish imkoniyatiga yiqildi. Sanji oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi inobatni nazorat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Yang Lin mundaq dedi. Bugungi kunda ko'p tarmoq, ko'p turlik tekshirishni berib turib, bir qatimdilar ish oldig'ichi berib, umumiyuzlik tekshirishni yo'lga qo'yib, oblast bo'yicha korxonalarga kirib tekshirish qatim sonini bultirqi shu mazgildagidan 58% ozaytib, naq maydonda tekshirish ishlarini 38% qisqartdik. Egilnishcha Sanji oblasti korxonalarga munosabatlik 23 ma'muriy tekshirish o'rnini 209 turlik ish turini umumiyuzlik tekshirishga tashkillab, xavf xatar darajasini qizil, seriq, yeshil, uch xil rang bo'yicha boshqarib, naq maydonda tekshirilgan ish turining 38%ini naq maydonga bormaydiganga yoki qo'zg'itish shaklidagi nazorat qilish boshqarishga o'zgartirib, korxonalarni avar qilishni manbadan azaytgan. Shuning bilan birga bir kasbda bir tizimlik bo'lish bo'yicha belgilimiga uyg'un tijorat ko'rsatmalarini yurishlashtirib yo'lga qo'yib, ishdan keyin jazolashni ishdan burun yetakchilik qilishga o'zgartirib, korxonalarning tijorat xavf xatardan saqlanishiga yordam bergan. Ishkini ixtiyoriy tanlash supustan foydalanib, bozorni nazorat qilish boshqarishni texmi oshkora odil qilgan. Yang Lin mundaq dedi. Tekshirishning butun jarayonini ishkini ixtiyoriy tanlash supusiga tayinib oshkora qilib, turlik tijorat asosiy gavdalarga odil muomala qilishga kafolatlik qildik. Ko'zitish nuqtasidagi korxonalarning baholashda rozi bo'lish darajasi 95% ni oshdi. Bunundan keyin maslaşıp, nazarat kılıp başkuruş sistemisini davamlı mükemmelleştirip, iş bolmasa avar kılmaslık, iş bolsa cezmen inkas kaytırışta çıntırıp, her bir karhananın puhtı kadem bilen ösüp yetilip yükselişige emra bulumuz.
0: Stansımız xevri. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonu, memuri işler mulazımeti zali yakında, şiaçi, X0 işki tipideki Adem Sıman maşını Adem'ni kütüv aldı. Bu, Gərbi Şimal rayonadaki memuri işler mulazımeti görünüşüde Adem Sıman maşını Adem'nin tüncü kırgızılıp bütün görünüşlü kullanılışı. Çüştüm burun saat 11'de Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonu, memuri işler mulazımeti merkezine şehir ahalisi Hürriyet Abdullah, ehli iktidarlık mulazımetten faydalanıp boş avazda ihtiyacını etkandan keyin maşını Adem derhal inkas kaytırıp, Hürriyet Abdullah'ı keç gündüz şehirdeki avtomatik mulazımet rayonuna berip, yekulgu gaz kartısına pulkaçılaş kesbini oğuşluk tamamlaşka del cayda yetekledi. Hürriyet Abdullah mındaktırı. Bu Adem Sıman maşını Adem, pulkaçılaydıgan maşınının kayart ikerlikini mana naiti tepsili düşendirip, meni del cayda yetekledi. Ehli iktidarga ige bu maşını Adem bizge zor kolaylık yarattı. Bu yeni hizmetçi, yani Adem Sıman maşını Adem'ni Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonluk, rakamlık terakkiyat idaresi, Şincan rakamlık yukarı yeni pen teknika çeklik şirketi bilen birleşip yasağan. Bu maşını Adem siyasetten meslihat beriş, memuri işlerini teşvik kılış, düşendiriş, öz aldığa yol başlaş, iş beceriş közniki boyuca del cayda yetekleş katarlıq bir gevdeleşken iktidarını hazırlayan. Buna da dikkatini karxana amının beceriş qitim sani köp bolğan kesip ihtiyacıga merkezleştirip, iş becerişteki meseleler cahatda meslihat beriş inik bulmaslıq, közneğini tepiş qiyin boluş, tertibini pişiq bilmeslik qatarlıq ağırıq noktalarını dəl cayda həl qiliş işqa aşırılı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonuluk, memuri işler mulazımeti merkezinin müdiri Chiao Shangrong, mundaqdırı. Hazır maşını Adem'ge memuri işlerga dair məxsus çoğun model bilim amri səbləb, yukarı yeni teknikalık kesipler terakkiyat rayonu, yeni şehir rayonunun bağırlıq iş beceri siyasetlerini kirgözüb, siyasetini yeşib düşendiriş ölçümü de birdek, pərqsiz bolişini işğa aşırıb, şehir ahalılarga texmu illiq, texmu təbii, həm türtkü boliş tuyğusu beğişladıq. Keyinki qadamda sün'i aql bilan memuri işlar birleştirilgan mulazimetni davamlıq çoğunqırlayıştırıp, texmu köp körünüşte kengaytiş, kullanış üstüde izlenimiz.
1: Stansımız muhberi Dongji Yun haber kıldı. Abdanım Raylıq Adem Küçübaylıq ve İcdimai Kapalet Nazareti, Sanayet ve Uçurlaştırış Nazaret Katarlıq 9 tarmak yakında birleşip, Şincan Uyghur Abdanım Rayonu'nun işte yarılınışının aldığını eleştiki, 2026 yılından 2030 yılı bolgan 5 yıllık hareket planını yolgu koyuş layihasını besip tarkıtıp, 15. 5 yıl mezgelede işte yarılınışının aldığını eleş hizmetini hakiki yakışışlap, işte yarılınış soğurtusunun aktif iktidarını toluk cari kıldırıp, işte yarılınış hadisi yüzberiş nisbetini ünümlük tövelletişine oturuğu koydu. Layihada, işte yarılınış hadisi yüzberiş nisbetini tövelletiş, emgek şaraitini yakşılaş, yeni yaçı işkorulaşkılarının hukuk menfaatiki kapaletli kılışını nişan kılıp, bütün zencirlik işte yarılınışının aldığını eliş, başkuruş sistemisini berpa kılıp, İşte yarılınışının aldın elişinin tipini, iştinkin bir taraf kılıçtın, iştin burun aldın eliş tizgirleşke karab özgertişke türtükü buluş aydınlaştırıldı. Atanım Rayılık Adem Küçübaylıq ve İcdimai Kapalet Nazareti, işte yarılınış soğurtısı başkanımızın muavın başlığı Çin Saycun ahval tonuşturup mındak dedi. Abdanım rayonunun birinci nöbetlik işte yarılınışının aldığını eleştiki 5 yıllık hareket planı seleştirganda bu kitim yeni yaç iş kurulaşkalarının kesipte zahmilinişi kapaletli kılış, noktuluk süpü karhanılarının 5 yılda kesipte zahmiliniş 101 iş nisbetini 10%'in köprek tövelletiştek nişan yeniden koşulup, yeni yaç iş kurulaşkan emgekçile hukuk menfaatini kapaletlendirişke yüksek ehmiyet veriş namayen kılındı. Şunun bilen bile, oldun eliş tizginleş muyum noktasında dikkat yanımı ilgirleyen halda noktoluk sahalarda işte yarılmış hadislerinin oldun eliş tizginleş, xatarlık kimyevi boyumla, kan, binakarlık kuruluşu katarlık 5 çoğun noktoluk sahada 5 yılda işte yarılmış hadisinin 101 nisbetini 10% etrafı tövelletiş nişanlığı merkezleştirildi. Layihada Avtonom rayonining tarbiyalash sistemi qurilishida yangilik yaratib, Avtonom rayonidagi texnik ishchilar maktablarining ishtiyorilishining oldini olishni, texnik ishchilar maktablarining bexatarlik tarbiyasining muhim mazmuni qatoriga kirgizishiga turtki bo'ladiganligi ko'rsatildi. Chin Sayjong bundoq dedi. Rayon ishlab chiqarish, o'qitish birlashma gavdisi Saha işlep çıkırış, oktuş, yugurma gevdisi, sanat, bakçı rayonu katarlık, baylıklarına tayinip, işte yarılınışının aldığını iliş boyuca maslışış, ömek teşkilde şekilde terbiyeleşki türtükü bulunudu. İşte yarılınışının aldığını ilişini kesifleştiriş kuruluş tezletilip, işte yarılınışının aldığını iliş, bir hatar işlep çıkırış, kesbi sağlamlık katarlık cahitlerdeki mütehessizler talınıp, işte yarılınışının aldığını iliş, mütehessizler ambarı mükemmelleştirilip, işte yarılınışının aldığını iliş türünü turguzuş, bahalaş, teşvik kılış, terbiyeleş, meselelerge diagnoz koyuş, tedbir tüzüş, bahalap tekşürüp ötküzü veriş katarlıkla kesbi tekniki meditibilen bilen teminlenir. Cayla az diyende birden vilayet dericilik işte yarılınışının olduğunu iliş ibret terbiyesi bazısını yetiştirip, bazılık tayinip teşvik terbiyenin emeli ünümünü östürüp, işte yarılınışının olduğunu iliş teşvikatının kaplaş dairesini kenayı tutu.
0: Stansımız muhbiri Tan Şöğütyen haber kıludu. 2026 yıllık Avtonom rayonluk İnaq Güzel Yeza Kent Basketbol Musabıqısı, Kentler Basketbol Musabıqısı hem Çapçal Şibe Avtonom Nahiyesinin 4. növetlik Nada Çiniru Basketbol Təklif Musabıqısı 7-29 günü keşte Çapçal Nahiyesi Dauniyelun Tenterbiye Bağcısı Basketbol Meydanı'nda muvaffaqiyetlik ayaqlaştı. 5 gün keskin musabıqlaşış arqalıq Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandası çempionluqqa, Turpan şehri Şirin Buyluq Vekiller Komandası ikincilikke, Sanju oblasti Jiushanxi Vekiller Komandası üçüncilikke erişdi. Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandasının əzası Chi Minghao mundaqdiri. Her bir meydan musabıqa asanğı toxtumidi. Чемпионлыққа erişişte bütün komandaның yaxşı maslışı мәңгі vaz keçmey davamlaştırışıға tayandıq. Biz musabıqı meydanıdaki ittifaqlaşıp can tikip bəsleşiş ruhini yezi kentlerge elib barımız. Şundaqla texmu köp kişinin tənterbiyaga qatnışını, basketbolunun sehri küçini his qilishini ümit qilimiz. İgilinişçe bu qitimki musabıqıya Şincan'ın her qaysi caylarıdaki 12 vekiller komandasırki 117 tənərkətçi qatnayışıb, cəmi 28 meydan keskin musabıqa elib berilgan. Şincan Dehqan Çarvicilar Tənterbiya Cəmiyyətinin muavin reisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzülüşü asasi qatlamdaki amının mənvi mədəniyyət turmuşunu beyetib, yezi kentlerini güllendirişken küşlük tənterbiyyə kuvveti və mənvi hayati küç qoşqallıqını büldürüb mundaqdırı. Keyinki qədəmdə musabıqa təcrübələrini xulasiləb, yeza kent basketbol musabıqsi markısını sicil bərpa qılıb, asasi qatlamdaki amının mədəniyyət turmuşunu beyetib, yezi ilgiliki mədəniyyət sayahatçilikinin çoğunqır yuğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kentlərini umum yüzlük gülləndirüşkən küç qoşumuz.
1: Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komitetinin xəbəri. Bortala oblastlıq xalq hökuməti partiya qrupusunun əzası. Oblastın muavin başlığı Du Yingkun, intizamğa, kanunğa eğir xilaflıq qilish kichetilganlıqdan növbette Avtonom rayonluq intizam tekşürüş komiteti, reviziya komiteti tarafından intizam ve reviziya cihetin tekşürülüyor. Endi Avtonom rayonundaki 16 şehrinin hava raydın məlumatı anlatımız. Ürümçide hava bulutluq bulup kiyin eçilidi. Temperatura 19-30 Celsius gradus kucha. Altay'da hava bulutluk bulup kiyin azarak yağmur yağıdı. Temperatura 15-27 Celsius gradus kucha. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 17-32 Celsius gradus kucha. Gülcü'de hava uçuk. Temperatura 19-33 Celsius gradus kucha. Бортолада хава очок температура 18-33 градусқача. Кармайда ава булутлық болып кейін әчілді. Температура 23-33

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde Dövlet Sähiye Sağlamlık Komiteti bimarlarının yekkileşken doğru işiltiş uçur ambarını kuruşuğa törtkü buludu degen haber dektinlerde buludu. Yakında Dövlet Sähiye Sağlamlık Komiteti uçturuş çıkarıp monolarını oturuğa koydu. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını tutaştırışını yolga koygan davalaş saqlaş aparatları bimarlarga diagnoz koyuş ahvali ve doğru işiltiş lahiyesini retlep bimarlarının doğru işiltiş körsetküçünü küzetiş ve okşaş bolmağan davalaş baskıçıdaki ünümünü tahlil kılış arkalık belli işçişki bolmaydıgan doğru türü ve aldın oylaşıdıgan doğru türü, doğru tipi ve ölçümünü aydınlaştırıp bimarlarının yekkileşken doğru işiltiş uçuru ambarını şekillendiriş gerek. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş hizmetini küçeytiş doğrusudaki bu uçturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Ahalilerinin özlüksiz doğru işiltişini başkuruş, ahalilerinin kesel körsütüş, doğru işiltiş jarayanında şekillengen özlüksiz doğru işiltiş uçurlarını hatırlaş, tahlil qilish va qo'llanishdagi bir yurish boshqurish tadbiri va harakatini ko'rsatdi. Bundan boshqa o'lka, shahar yoki nohiya darajalik davolash, sog'liq saqlash apparatlarini tutashtirishni ishqa oshirgan rayonlar umumiy xalq sog'lomlik uchur supsi qatorliq sistemalarga tayinib aholi

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahibimizde küçük mengenin kandak rolü var degen mesmunda sözlep birimiz. Mengeni asraş, beliş tosalgısının aldığını eliş tılgı elinse, nurgun kişi aldı bilen çoğun mengeni oylaydı. Ama küçük mengege uzak müddet sel karaydı. Gerçi ismi küçük dep atalsı mı, ama küçük mengenin rolü nahayti çoğun bulup, yol mangandaki tengponlukni kontrol kılıplı kalmay, yana esta tutuş kabiliyeti, dikkatini yığış iktidarı, keyfiyatı ve uykusunu kontrol kıladığan yoşurun baş komandan hesaplanıdı. Yakında bir türlük tetkikatta kuramığı yetken 47 min adamın mengi tesviri ve beliş sallık malumatları karta uzak müddet izkoğulap baykaş elip berilgan. Oxşaş yaştaki kişiler topi işçide küçük menge hacmi teximu mükemmel saklangan kişilerinin əsti tutuş kabiliyeti, logikalık tepekkuri, icra kılış iktidarıdan algan numri körünerlik yukarı bolgan. Alzheimer keselinin irsiyat xatırı bolgan taqdirde mu mükemmel küçük mengeni yeterlik biliş sapsı bilen təminligen de bilişinin çekinişini keçiktirelgen. Çoğun menge Menginin en çoğun kısmı bulup, yukarı derecelik nerva faaliyetine yetekçilik kılıdı. Meselen, tepekkür, an, katarlıkla. Mutakasslarının tonuşturuşça, küçük menge, çoğun menge yerimşarının, arka terpideki menge oğlunun dümbü terpige yoşurunğan bulup, eğirliği 150 gram kilidikken, menginin aran 10%'ni ilgileydikken. Küçük digellik, muhim emez digellik emez. Küçük menge yerimden köpürek nevronni sığdıralaydı. Postalak kavetinin sırtkı yüzü çoğun menge postalak kavet kölümünün 70-80%'ı yetidi. Şuna nevron zapas ambri dep ataladı. Yakınki yıllardan boyan köplügen nerva ilmi tetkikatlardan baykılışça küçük menge herkiz mu nokul maslaştırış merkezi bulmazdın, belki bütün beden uçurni bir taraf kılış merkezi iken. Hareketni inchike tengşeştin başka küçük menge dikkatni saklaş, til teşkil

Hürmetlik radyo anlayıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıp anlığının lağı rahmet.

0: Universal qatnaş və aqıl sistemini takamillaşdırıb, yuqarı sürətlik taş yol bilən tömür yol, dövlət, ölkə qol liniyalarını yuçuqsız cipsilaşdırıb, taş yol, tömür yol birləşmə transport toru və Şincanın kömürünü sırtıq toşuyduğun asasi qol yol toru bərpa qılışını tizlətişki paydalıq. Şunun bilən billə, bu tür Şərq Şincan sayahat koridorunu tutaşdırıb, Çigra içindeki sayahat menziri noktalarını ünümlük tutaştırıp, yol doğru mulazimet eslihalarının derecesini östürüp, Şincan katnışı yakşı diyen mulazimet markisini umumi yüzlük cülalandırıp, Şincan'a kırıp çıkılan taş yol asası yolunun katnış iktidarını əsirləp aşırıdı.
1: Stansımız muhbiri Cu Yüzyıl'ın haber kılıdı. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Zavudunun 81. numarlıq Tabii Gaz Bir Tarap Kılış Punktının iktidarını yukarı götürüp özgertiş türü bugün resmi işe kiriştirildi. Punktki yeniden kurulgan künge 1 milyon 500 min kubmetr tabii gaz bir tarap kılış boyunca soğutuş kurulması 15 gün mukim sınak kılıp yürüştürüş arqılıq umum yüzlük işe kiriştirildi. Punktun neftlik işlep çıkarğan Emrah gazni kündelik bir tarap kılış iktidarı 2 milyon 500 min kubmetrge yetmeslikten eşip 3 milyon 900 min kubmetrge yetip tabii gaz bir tarap kılış punktunun kölümü gharbi şimaldaki en çoğun buluştun memleket içirki en çoğun buluşka kötürüldü. Emrah gaz deginimiz neft alganda yer astıdan birli vaqtı çıkan tabii gazni körüstüdü. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Saudi Tabii Gaz Bir Tarap Kılış Punktının başlığı Wang Bin ahval tonuşturup mundaq dedi. Emrah gazni bir tarap kılgandan keyin tərkibiriki Güngürt, Şuylu Nuqtisi, Tinglu Nuqtisidin ibarat 3 körsətkich dövlətnin birinci türdeki gaz çıxırış ölçimige yetip, havağı çıxırıp etadigan Emrah gaz 30 milyon kubmetr. Karbon 4585.6 tonna azayıp, muhit qoğdaş önümü körnerlik boldı. Jongu Neft Tabii Gaz Guruhi Şinjan Neftlik Şirketi Neft Eliş İşkinci Zavudi Partiya Komitetinin əzası Zavudnun muavin başlığı Ni Xiaolong iktidarını yuqarı götürüp özgertiş türüde soğutuş kurulmasını yeniden kurgandan başka yana aqıl punkit zavud kurulışı elip barğalıqını tonuşturup mındaqtını. Gaz təsvir hasıl qilish texnikasini kirgizib, lazer nurluq uskuna arqalıq, metanni tekshürüp, ölçəşni mükemmelləşdirib, aqıl, bexatarlıq qalpıqı, çarlaş, tekshürüş maşına adamını umumlaşdırıb, bütün rayon boyca sezilgan, adam bilen maşına maslaşılgan, strolluq mudafiye tori bərpa qılıb, sallıq məlumat arqalıq, yürüş durulgan aqıl ponkit zavuduğa qarab puxta qadam taşladıq.
0: İstansımız muhbiri Cu Yözün xəbər qılıdı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, işkinci, üçinç liniyası, Kəngsay turubu yolu quruluşunun işkinç numarlıq toneli 7 ayının 28-ci günü tutaşdırıldı. Qərbnin qazını şərqi yetküzüş, işkinci, üçinç liniyası, Kəngsay turubu quruluşu, dövlətimizin qərbi qısmının energiya yetküzüşdiki açqışlıq tızgırlındıgan noxtuluq quruluş. Şundaqla gaz mənbə orını bilən dövlətimizin otura şərqi qismindəki gazı işiltiş bazlarını tutaşdırdığan yadroluq boğuz. Mühim yol. Bu kuruluşda 2023-ci ili 10-cu ayının 15-ci günü kuruluş başlanğan bolub, asaslıqı toneli kuruluşu, liniya və ponkit meydan kuruluşu qatarlıq kuruluş türlərini öz içigə alıdı. Bunun içində toneli kuruluşda tağ tonelidin cəmi 4-ü yasılıdı. Umumi uzunluğu 23.147 kilometr kelidi. Dövlət turubu toru guruhi, gharbi qısım turubu yolu şirketi Kəngsay bölük turunun icraiya muavin direktori Liu Fuhu muhbirga. Bu qetim tutaştırılgan 2-ci nomrunluq tonelinin umumi uzunluğu 4236 metr kelidiganlıqını aytıp mındaq dedi. Beton qoyuş hünər sənətini əlalaşdırıb, məxsus beton qoyuş süpsi yasab, Qezish mashinasida uda qezib, orqa safda mas qadamda betonni qaturishni ishqa oshirib, tonel qezish jarayonidagi yo'chiqni vaqtida to'ldirib, yer qatlimi va yer yuzining o'ltirishib ketishini unumli tizginlab, qorishimi tog' jinslari qurilmasini mustahkamladik. Ham uzun tonel qurilishda beton qo'yish, qurilish muddatini cheklab qo'yishda qiyin masalani hal qildik. Ham tonel gavdasining

0: سودن مدافعینش اقتدارını östürüp, تونیل توربو بیلیکی و اطرافتکی قورشمو تاق جنسلرنن تیز سرعتده مستحکم گوده شکلندرشنی عملگی آشوردوک. Növbette Garip'nin gazını şarkı yetkizish. İkinci, üçüncü liniyası, Kengsay turbu yolu kuruluşunun 66% tamamlandı. Liu Fuhu mındak dedi. Kuruluş umumüzlük fütüp işgi kırıştırılgenden ki, Garip'nin gazını şarkı yetkizish turbu torunun gaz bilen təmirleş mokumluğu ve ciddi takabül turuşta təmirleşki kapalatlıqlı seviyesi körünerlik üsüdü. Şunun bilen bile kuruluş Şincan'ın baylık özellikini iktisadi terakiyat özellikini aylandırıp yerliknin ul esliye kuruluşu ve kesip derecesini östürüşkü türtükü bulup bütün memleketinin yukarı süpetlik terakiyatı koş karbon nişanını emelileştirişke yeşil kuvvet koşudu.
1: Stansımız bu biri Liu Kei haber kuludu. Avtonom rayon yiqinda Jongu Xinjiang Erkin Soda Sinoq rayoni biotibbi dorigarlik butun kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotini qo'llash to'g'risidagi bir qancha tadbirni o'ttirg'i chiqirib, biotibbi dorigarligi taraqqiyotining yangi quvvatini har taraflama jallandirdi. Biotibbi dorigarlikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish avtonom rayonining yangidan gullanayotgan strategiyali kasblarni yetishtirish zo'raytishdagi nuqtaliq yo'nalishning biri. Shinjiang Erkin Soda Sinoq rayoniga Shinjiangdagi 70% dan ko'p biotibbi dorigarlik korxonasi to'planib, yaxshi kasb asosini hozirlagan. Bu qitim o'tirg'i chiqarilgan tadbir Erkin Soda Sinoq rayoni ta'sis qilingandan buyonki tunji kasb zanjirini to'plashtirib yangilik yaratish tadbiri bo'lib, biotibbiy dorigarligi butun kasb zanjirining ochiq ijodiy taraqqiyotiga kuch qo'shish cho'ridilib, tijorat, savdo muhiti, tadqiqotda yangilik yaratish, xalqaro taraqqiyot, mahsulot tanishtirish omil kapolatidan iborat 5 jihatda 19 turli konkret tadbir o'tirg'i qo'yildi. Avtonom rayonlik savdo ishlari nazorati Erkin Soda Sinoq rayoni tuzumda yangilik yaratish boshqarmasining muavin boshlig'i Wang Hongji mundaq dedi. Kuchni markazlashtirib, biotibbiy dorigarlik yadroliq texnikasida o'tkalga hujum qilib, avtonom rayon darajalik cho'ng-cho'ng fan texnika turini o'rinlashtirib yo'lga qo'yamiz. Bir belbağ bir yol xalqaro tibbiy dorigarligi hamkorligini faol cho'nqurlashtirib, xalqaro tibbiy dorigarligi almashtirish subsidiy barpo qilamiz. Biotibbiy dori mahsulotlarini amaliylashtirish, kengaytishni tezlatib, jo'ngi dori o'simliklarini o'lchamlashtirib, o'stirish bazasi barpo qilib, Erkin Soda Sinoq rayonining o'zgicha dori va davolash uskunalarini ishlatish, tonishtirish mundarijasini turg'izib, Shinjiang Erkin Soda Sinoq rayonining biotibbiy dorigarligini yuqori sifatlik ejivetish, taraqqiy qildirishiga har taraflama kuch qo'shimiz. Wang Hongji biotibbiy dorigarligi uzoq davrilik, yuqori selinma, kuchlik nazorat qilish, boshqurish qatorliq alohidliklarga ega bo'lib, kasb taraqqiyoti ko'p tarmoqning moslashishiga ehtiyojliq ekanligi. Tadbirda tamizna, sahiya, sog'lomlik, dori nazorat qilish, boshqurish, fan texnika, savdo ishlari qatorliq 20 nacha tarmoqning siyosiy to'planib, biotibbiy dorigarligi tarixchiligi, tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq muhim halqalar cho'ridilib, texnikada yangilik yaratish, tadqiq qilib yetishdan mahsulot ishlab chiqarish, qo'llanishchi bo'lgan siyosat to'plami kichik ekologiyasi shakllantirilganligini bildirib mundaqdir. Biotibbiy dorigarligi tarixchiligi tadqiq qilib yaratish, ishlatish qatorliq alqalarni cho'radab, hukumat funksiyasini o'zgartish, tijorat, savdo muhitini a'lolashtirish, omil boyligini taqsimlash qatorliq jihatlarda tuzumda yangilik yaratib, butun zanjirlik isloh qilish orqali biotibbiy dorigarlikning sifati va darajasini o'stirishga turtki bo'ldik. Mevqani Shinjiangning jo'ngi dori materiallari boyligi mol bo'lish, Uyg'ur tibabiti dorigarligi, Qozoq tibabiti dorigarligi qatorliq jo'ngi tibabiti dorilari va milliy tibabat dorilari asosiy cho'nqur bo'lishdek o'zgacha afzallikka qo'yib, milliy tibabat dorigarligining ijodiy taraqqiyotini Shinjiangning biotibbiy dorigarligining yadroliq raqobat kuchini oshirishning ochqichi qilish ustida farqliq izlanyapmiz.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıldı. Sanji Oblastlık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdarisi bir kıtım universal tekşürüş ıslahatını asas liniye kılıp yükni yenikiltiş türüge ayırış

0: يىللىق ئاپتونوم رايونلۇق ئىناق گۈزەل يېزا كەنت ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى، كەنتلەر ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى ھەم چاپچال شىبە ئاپتونوم ناھىيەسىنىڭ تۆتىنچى نۆۋەتلىك نادا چېنىرو ۋاسكېتبول تەكلىپ مۇسابىقىسى يەتتىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى كەچتە چاپچال ناھىيەسى داۋنىيەنلۇن تەنتەربىيە باغچىسى ۋاسكېتبول مەيدانىدا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. 5 gün keskin musabakalışış arkalık Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandası çempiyonlukka. Turpan şehri Şirin Buyluk Vekiller Komandası ikincilikke. Sancı Oblasti Ciu Şanhı Vekiller Komandası üçüncilikke erişti. Ürümçi şehri Li Kuy Yemek İşmek Vekiller Komandası'nın azası Çi Minhao mundaqtırı. Her bir meydan musabaka asanğı toxtamıdı. Чемпионлыққа erişişte bütün komandanın yaxşı maslaşışı mängü vazgeçmeyi davamlaştırışıға tayandıq. Biz musabaqa meydanıdaki ittifaqlaşıp can tikip bəsleşiş ruhini yezi kentlerge elip barımız. Şundaqla, texmu köp kişinin tentarbiyaga qatnışını, vasketbolunun sehri küçini his qilishini ümit qilimiz. İgilenişçe, bu qetimki musabıqıya Şinjan'ın her qaysi jaylaradaki 12 vekiller komandasırki 117 tənhər gətçi qatnayışıp, cəmi 28 meydan keskin musabıqa elip yerilgan. Şinjan Dehqan Çarvicilar Tentərbiyə Cəmiyyətinin muavin rəisi baş katib Ma Yuxan, musabıqının ötküzülüşü, asasi qatlamdaki amının mənvi mədəniyyət turmuşunu beyyətib, yezi kəndlərini gülləndirişkən küşlük tentərbiyə kuvveti və mənvi hayati küç qoşqallıqını büldürüb mundaqdırı. Keyinki qədəmdə musabıqa təcrübələrini xulasiləb, yeza kənd vasketbol musabıqsi markısını sicil bərpa qılıb, asasi qatlamdaki amının mədəniyyət turmuşunu beyyətib, yezi ilgiliki mədəniyyət sayahatçiliknin çoğunqır yuğurlaşıqa türtkü bolub, yezi kəndlərini umum yüzlük gülləndirüşkə küç qoşumuz.
1: Abdonum rayonluq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komitetinin xəbəri. Bortala oblastlıq xalq hökuməti partiya qrupusunun əzası. Oblastning muavin boshlig'i Du Yingkun intizomga, qonunga ig'ir xiloflik qilish qichetilganligidan navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti reviziya komiteti tarafidan intizom va reviziya jihatidan tekshirilyapti. Endi avtonom rayondagi 16 shaharning avaraydan ma'lumot anglatamiz. Yurimchi havo bulutli bo'lib keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 30 Selsiy gradusgacha. Altay'da hava bulutluk bulup keyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 15'den 27 Selsiy gradus uça. Çöçekte hava uçuk. Temperatura 17'den 32 Selsiy gradus uça. Gulcı da hava uçuk. Temperatura 19'den 33 Selsiy gradus uça. Bortalada hava uçuk. Temperatura 18'den 33 Selsiy gradus uça. Karmay'da hava bulutluk bulup keyin açıldı. Temperatura 23'den 33 Selsiy gradus uça. Күйтінді ауа ұчық температура 20-дің 34 селесия градус құча. Шиқынзді ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 20-дің 32 селесия градус құча. Санжида ауа ұчық бұлып кейін бұлытлында температура 20-дің 32 селесия градус құча. Құмылда ауа бұлытлық бұлып кейін азырақ ямғыр яғыды температура 22-дің 31 селесия градус құча. Turpanda hava bulutluk bulup keyin ochiladi. Temperatura 26'dan 37 Selsiy gradus uça. Korlada hava bulutluk. Temperatura 23'den 33 Selsiy gradus uça. Aksu'da hava uçuk. Temperatura 20'den 33 Selsiy gradus uça. Atışta azırak yağmur yağıp keyin hava ochiladi. Temperatura 21'den 36 Selsiy gradus uça. Qashqarda azırak yağmur yağıp keyin hava ochiladi. Temperatura 22'den 35 Selsiy gradus uça. Xotanda hava bulutluk bulup keyin ochiladi. Temperatura 21'den 36 Selsiy gradus uça. Ürümçide hava bulutluk bulup keyin ochiladi. Temperatura 19'den 30 Selsiy gradus uça bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar. Şinjan radio televiziya stansiyasının Şinjan xabarları programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programımızın tercümanları Arzugül Xaliq, Wang Suji. Muhariri Muhammed Evvel, Mesul Muhariri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Fatigül Mesum Bülent Hasancan Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Haberleri Programımızını anlığınınla rahmet. Sılışıdın abunçıla terminalını çürsünüz. Tehmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Transının yeni taratkısı Slushitin abonucula terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlı kılıp oludu.
1: Şincan'daki yenilikler.

0: Kentlik taş yolu Kumul Mulazmet rayonu resmi işe kiriştirildi. Bu Mulazmet rayonu devlet yolu 30. liniyesi Lenyungan Korgas yukarı süratlik taş yolunun 3012 kilometre 800 metre kelidigan yerge jaylaşkan. Kuruluş kölümü 20.000 kvadrat metreden aşıdı. Bir payan kumluktaki yelken şeklini alaylık kılgan, inçke, akli iktidarlık ve adimileşken mulazmet yugurulup, şopur ve yolcularının seferge çıkış sınışını yukarı götürdü. İgilinişçe bu mulazmet rayonudaki toktalgı orni, abdumobil tipi bu içi oralaştırılgan bulup, küçük tipteki yolcular abdumobili, tosalgısız abdumobil, öy abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili, hatarlık, kimyelik boyumla abdumobili. Çoğun tipteki yolcular abdumobili, çoğun tipteki yük abdumobili katarlık köp kıl mahsus toktalgı orullarını öz içige aladıkken. 24 tokluğu seplengen bulup, tokluğu Atunum rayının akıl tok kaçılaş mulazmet supsuğu uğulunup, bütün Şincan'da bir tor boyunca başkuruşku kirgüzülgen. Bunun başka bu mulazmet rayonundaki amevi hacet kallarının eslehaları toluk bulup, Cenub ve Şimaldaki iki rayonda adetteki eslehalardan başka yine meksus hacet kallarının teminleş bilen ihtiyaç otursudaki tenfonsuzlukla helkiliş hacet hanısı tesis kılıngan bulup, er ayalla sanığa asasen tenşep, yukarı pelli mezgelede hacet hanığa kiriş besimini yeniklidir. Şincan'ınki tunci pevkuladı şopurla ailesi bolgan bu mulazmet rayonunda, Cenubi ve Şimali rayonunda şopurla ailesi ve kapalet öyü tesis kılıngan bulup, keç kündüz haksız yuyunuş, tokkaçılaş, kır yuyuş, beden çenik duruş, kitap okuş katarlık mulazmetle bilen teminleydi. Yemek içmek yayma aşkalları hem de asasi binadaki soğudu dükkanları bilen mikro soğudu kodisi maslaştırılıp, uzun yolluk şopurlarının tamak ihtiyacını kandırdı. Mulazmet rayonu zali, amevi mulazmet zali, meslehet soruş orni, ana bovakla öyü, ciddi ehvalgı takabül duruş öyü bir gevdileştirilgen bulup, öz aldığı ticaret kılıdgan talla bazarı tahminen 300 hıl tavar bilen teminleydi. Hem de gezi kentlerini güllendirişti ki, bir şehirde okşaş baha meksus pukiyi tesis kılıdı. Şunun bilen bile zalga ciddi kutkuzuş boğdisi, sayman sandıkı katarlıkla seplengen bulup, Şincan katnaş beblak seliş guruhinin nuhtuluk abdumobil remont kılış ponkiti nuhtısı katarığı kirgüzüldü. Hem keçi kündüz ciddi takabül duruş kapalet mulazmeti bilen teminlendi.
1: Vatan muhabbeti Cunhua Separi temisindeki ikinci nöbetlik Abdonom rayonluk Şincan'a yardım veriş lonkısı otur mektep okuyucuları, mektep futbolu el kulgucu musabıksı yakında Ad şehirde ahırlaştı. Jiangsu, Jiangxi hem de Şincan Kızılsu oblastıdaki okuyucularından teşkillengen Jiangsu, Jiangxi Kızılsu mektep futbolu komandası oğullar, kızlar grupsa boyunca çempiyon boldi. Şu günü aldı bilen başlangan kızlar grupsi el kulguç musabıksı da Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futboli Vekiller Komandası, Jiangsu, İli, İşki, Jiangnan Arzunu ortak işe aşırış Mektep Futboli Komandası bilen musabıklaştı. Musabıqa meydanıda iki komandanın ucum müdafiyesi tertiplik bulup, bütün küçü bilen tirkeşti. 25 minut bolganda Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbolu komandasının 7-ci numarlıq əzası pürsetini çın tutup, vartağa top kirgüzüp, komandanın katmalı halıdını buzup taşladı. Keyinki 20 meydanda işkili tərəb neticege erişelmedi. Ahırda Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası 1-0 netice bilen karşı tarafını yendi. Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası'nın əzası Aliye Ahmet mundaq dedi. Köpçelik intayın kaltıs oynadı. Futbol oynaş davamında kandak yenişini ögünüple kalmay, kandak kılıp bir aile kişilerdek mürünü mürüge terep jang kılışını ögendik. Bu ittifaklık çempiyonluktan mu yarkın. Oğullar grupsının el kılgıç musabıqısı da Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası, Şanghay Kaşkar Arzu Komandası, Mektep Futbol Komandası bilen musabıqılaştı. Aldınkı yerin meydanda karşı tarap aldı bilen vartağa top kirgizdi. Jiangsu, Jiangxi, Kızılsu Mektep Futbol Komandası,

0: bir mahal paspaletge tüşüp kaldı. Ottur meydandaki dem eliş vaqtida terinerler grupsi tezden taktikilik urullaştırış kaldı. Komanda azaları bir-birige ilham berdi. Keyinki yerim meydanda Jiangsu Jiangxi Qızılsu komandası ritimni tengşep küçünü toluq işkı selip, arka-arkadın 5 top kirgizip, küçlük alda vaziyetini özgertip, ahırda oğullar grupsi da çempiyonluqnu kolga keltirdi. Jiangsu Jiangxi Qızılsu mektep futbolu komandasının azası Mao Yan Yu mundaq dedi. Her bir topni barlıq komanda azaları jan tikip tırışçallıq körüstüş arqalıq kirgizdik. Bu töhpe mağalı mensup emez. Keyinki qadamda Qızılsu oblastıdaki dostlar bilen bille top tepiş cahatta fikir almaştırışını ümit kılımın. Bu qetimki musabıqa 6 gün davamlaştı. Abdonum rayon Bingtuan hem Şinjanga nişanlıq yardım beri vatkan ölke bevastı qaraşlıq şehirlerden kelgen 30 komanda 990 tenerketçi musabıqılaştı. Musabıqada rayon boyunca grupıga ayırış tosqını buzup taşlap, rayon halkıp arılışma grupı təşkilləş endisini yolğa koyuş en çoğ yarqın noktığa aylandı. Her bir komanda Şinjanga nişanlıq yardım beri vatkan ölke şehirlerdeki oquğuçılar bilen Şinjanglıq oquğuçılardan təşkilləndi. Musabıqı degeni futbol tügün kılınıp, Jonghua milleti ortak gavdisi eğini obrazlıq, təsirlik, ünümlük müstehkemleş. Her millet yaşlar ösmürlerinin kent gülemde arlaşışı, umum yüzlük almıştırışı, çoğunkur yoğurluşuğa törtkü buluş supsi hazırlandı.
1: İh, anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Jonghua, bizden bəxtlik ailemiz. Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızda anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmaqda.
2: Vatan, menin ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahibimizde Şincan Tibbi Daşvesi Karmakı'daki 4. doktorhanı, Abdunum Raylık Cungi doktorhanısı mutahhasla vaktini uzartıp ambulatoriye mulazimetini yolu koyganlıkı doğrusu da sözler birimiz. Yakında Şincan Tibbi Daşvesi Karmakı'daki 4. doktorhanı, Abdunum Raylık Cungi doktorhanısı mutahhasla vaktini uzartıp ambulatoriye mulazimetini yolu koyup, kesellerinin hizmet, ögünüştün sırtkı vaktladı mı, ala süpetlik diagnoz koyuş, davalanış mulazimetinin behrilendirdi.
1: 7. ayının 22. günü kesaat 8'de, Çin'den Abdunum Rayonluk Cungi Doktorhanısının vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası mahsus rayonuna gelip içki kesellikler mutahassisi Cao Jun Tao'ga keselini görsetti. Çin'den mundaq dedi. Kesel görüş, tekşürtüş, doğru eliş katarlık bütün jarayanğa faqat yarım saatten köprekli vakit ketti. İlgirimu Cao doktorunu izdep görüngen edim. Onun nomorunu eliş nahayti tez idi. Vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası tez kılınğandın kiyin, ruhsat sormaymı, işten düşüpla ve vasıtı onu izdep gelip kesel görsettim. Doğrunu mu nahayti tezle alaladım. Bekle kolaylık buldu. Vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası biz kesellerge nahayti zor kolaylık yarattı.
0: Abdunum Raylık Cungi Doktorhanısı Ösmü Kesellikler 2. bölümünün muavin müdir viraçı Cao Jun Tao vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası tesis kılışta. Doktorla vaktini uzartıp kesel görüp kalmasın, doktorhana ambulatoriye bölümü, uçur bölümü, doğru gerilik bölümü katarlı köp bölüm işhanladı ki hizmetçiler bütün ceryanda iş orundu bulup, birleşip hareketlenip kapalatlı kılış, yürüyüşlük mülazimet halkalarda vaktini maskademde uzartıp kesel davalanış cihetki tesiratını her tarafımı kapalatki ilgi kılıçtan maksat kılın kalıqını tanıştırıp mınlak dedi. Kündüzlük ambulatoriyanın besimini tarakaklaştırıp kesellerinin öçreti turuş vaxtını azayttık. Şunlakla davalış üsküller cihetki yukarı pelli mezgeledim. Başka mezgeldeki paydalanış nispetini östürüp kesellerinin tekimi bimalal davalanış imkaniyetiki ilgi kıldık. Hak eliş ölçümümüzde mi kündüzlük ambulatoriye bilen bir de kılıçını emelge aşırdık.
1: Abdunum rayonunun sahiye sağlamlık sistemisi yakın kıyılardan boyan şaraiti bar davalaş aparatlarının ambulatoriye vaktini elastiklik uğrullaştırışıga ilham berip, dem eliş günü bolmagan ambulatoriye, keçelik ambulatoriye katarlık şekillerde işka mektepke baradagan kişiler topunun kesel körsetiş ihtiyacını kandırdı. Abdunum rayonluk Cungi Doktorhanası ambulatoriye işhanası ayırıp diagnoz koyuş grupsının başlığı Jauli, mutahassislər vaktini uzartıp, kesel görüş ambulatoriyasının kesellerinin ihtiyacı ve kesel körsetiş miktarına asasen mulazimet vakti ve mulazimet mezmunu katarlıklarını udulluk tenşep, ammının davalanış cihetki erişiş tuyğusu ve razı buluş dereyitisini östürdüğallıkını bildirip mundaq dedi. Her çarşamba günüdeki vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyası da Cungi Tibabeti İşki Kesellikler Bölümüdeki Chiu Zhu Qing, Cao Jun Tao, Cungi

0: tibabeti süngek zehimsi bölümündeki miyodışın kesel körüdü. Onların kesel körüş vakti bir dek saat 19 yerimden 21 yerim gıcı. Her yekşembi günü saat 13 yerimden 15 yerim gıcı. Modir Viraj Zhao Mingfen, mutaxassislar vaqtini uzartıp kesel körüş ambulatoriyası da kesel körüdü. Keyingi mezgilde kesellerinin kesel körüş ihtiyacı zor bolgan bölümlerini tedirciye köpeytip, vaqtını uzartıp kesel körüş ambulatoriyasını açımız. Yana yığını sancıp davalaş, uğulaş bölümünü tedirciye içip etip, con yeçe davalaş hastalıkı ige bölümlerini vaqtını uzartıp kesel körüş ambulatoriyası mulazimetige katnışka yetekleyimiz.
1: İh, anı vətən, siz mərdanı çıllab, tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yük Slovatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde Erkeş tam portada aldınkı 20 yılda çekeradın kırgen çıkan yolcular bu türkü okşaş mezgeldekedin bir bütün %21 hesse aşkalıkını tanıştırımız. Bu yılın aldınkı 20'de Erkeş tam portada nazaret kılıp başkurulgan çekeradın kırgen çıkan yolcu 25 bin adam kıytımı yetip bu türkü okşaş mezgeldekedin bir bütün %21 hesse aşkan. Bu port nazarat kılıp başkuruş endiyesini üzüksüz alalaştırıp, mulazmet tedbirlerini mükemmelleştirip, otura hesap bilen 30 sekund içinde bir yolcunun tamoncunun ötüş tekşürüşünü tamamlap, tamoncunun ötüş önümünü 56% östürdü. Yukarı önümlük kolaylık tamoncunun ötüşünü sınaş, çıkaradın kırgen çıkan yolcularının mahtışıga erişti.
1: 30 sekundluk tamoncunun ötküzüş kiketidigan vakit, Erkeş tam tamoşnisi yolga koygan maşına arkalık tekşürüşni aldınkı orunga koyuş. Kontrol kılıp orunlaştırışni del cahide kılıştın ibaret nazaret kılış yeni yoludun gelgen. Portta siti aparati katarlık beden sırtıdan tesviri hasıl kılıp tekşürüş şekildeki tekşürüş üskünüllerden toluk paydalanıp derece ve türge ayırıp, xavip qatarını bir taraf kılışını yolu koyup, adam küçü arkalık sandukunu eçip tekşürüş nisbitini muvapık azaytıp, maşını arkalık doğru perklendiriş. Tamışına hadımları yukarı önümlük hüküm kılış, ötküzüşki tekişliklerini tez ötküzüş. Tekşürüşki tekişliklerini ençki tekşürüşünü işe aşırıp, tamışının ötüş vaxtını sicil kıskartışka pen teknika arkalık kuvvet koştu.
0: Tamojinin ötküzüş süreyetini tezletişte mekanizm kapaleti okşaşlı muyum. Erkeş tam tamojinisi portki yolcula ekeminan kötürülüş pesiyiş şeklideki özgürüş alaylıkı asasen. Erkeş tam tamojinisi yolcula ekemine hüküm kılış mekanizmi oruntup, çekeradın kirip çıkıdığan yolcula ekeminan yukarı pellesini közütüp, yukarı pelle mezgilini aldın hüküm kıldı. Yolcular ekiminin özgürlüğü asasen vazifi icra kılış gücünü canlı orunlaştırıp, gruplara bölünüp, nakt meydan kesbini kanat yaydırdı. Çekirat tekşürüş tarmakları bilen birleşip, çoğun yolcular ekimine ciddi takabül duruş boyunca ravallaştırış yapıp, halkılık mekanizmini oruntup, köp kıl tedbir kolunup, mas küç çıkırıp, portun umumi yürüyüş ünümünü östürdü.
1: Tamoşna yolcu tekşürüş bölümünün başlığı Muhammed Sakaba tamoşnadan ötküzüş nek meydanını nazaret kılganda mundaq dedi. Çigra iğzi muddetten burun yolcuları yukarı pellisini öküm kılıp, hadımlarını yolcuları merkezleşken rayonu yütgep, tekşürüş üskünlerini aldın tanşep, herkaisi tertiplerini zıç cipsalaştırıp, yolcularının herkaisi dögün noktalarda durup geliştin, en zor derecede saklandık.
0: Tamojinin ötküzüş süreyetini tezletiş bilen bir vaxtta çekira eğizinin mulazmet temperaturusunu mas kademde aştı. Özbekistan'ın kelgen sayacı Dilnar mundaq dedi. Zalgı kelgende Rusçı belge ve körsetmelerini, tamojinin hadımlarının sevriçalık ile bergen cevaplarını körüp huddi öyge kaytkandak boldum.
1: Erkeş tam tamojinisi bulutta bütün rayon bu gece təsir körstüş, portta, Torda inkas kaytırış, koş liniyelik, hemkarlık mulazimet endisini yaratış üçün Hanzoca, Rusça, İngilizce seperge çıkış görsetmesi ve nazaret kılıp başkuruş siyasetini ilan kılıp sayahat tekşürüş sağlıda işki cayda kesip meslihet biriş mulazimet süpsi tesis kılıp yolcularının türlük tamujnadın üç suallarına yüz durana cevap verdi.
0: Bu port 20 yıldan bu yan kurutni elip yürüşke boludgan bolmaydıganlıqı tamakı normadan eşip kesse kandak ıltımas kılış gerekliki doğrusu da meslehet berişten tartıp yolcularının 43 türlük aldıravatkan, kıynılavatkan meselesini hal kıldı.

danışılıp tan kuyaşını, seher cimcitkini oyuqatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar Büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizde Qoşdılar arasındaki cahil tügüllerini hel kılıdığan 90'ıncı yıllarda tuğulgan müressetçi Shao Guoming bilen tanışımız. Ürümçi şehri Saybaq rayonu Yangzıcan yolu koçu başkarımızı Yangzıcan mahallesindeki bina Oltıraq rayonun meydanı etrafı da daim ahalıyla bilen paranlaşıp durduğun bir yaşını uçuratkılı buldu. O del ehvalını pişik biliş, siyasetini biliş, fikir almaştırışkı mahir buluş tek evzellikli gitayınıp mahalledeki nurgun zidiyet maceralarını muhabbetlik hal kılıp koşula ara inaklını ilgir sürgen.

0: Ahalılar arasındaki hürmetki sazaver, işençlik Şau Şau. Şau Şau'nun tolu kısmı Şau Gomin. Bu mahallenin hizmetçisi, 90'ıncı yıllarda tuğulgan partiya azası, mahallenin türlük müresseh hizmetiki mesul.
1: Mahallenin birinci sepide, Şau Gomin daim koşnalar ara arazlık. Xalq turmuşidagi uşaq tüşek işler, kündülük maceralar qatarlıq meselelerge duş gelip durdu. O könlüde bu işlerini çoğun küçük dep ayrılmaydı. O mundaq dedi. Her kança küçük iş mu alaqadarı kişiler üçün çoğun iş.
0: Yakında bu mahallenin Jishangyuan Oltırak rayonunda bir alaydı öy icare iliş macerası yüz verdi. Bu yıl birinci ayda öy ilgisi Wang Jun 75 kvadratmetrelik bir yürüyüş öyünü Liu Yun'ge icarege verdi. İki taraf bir yıllık icare tohtamı imzaladı. Aylık icare hakkı 3000 yen bulup Liu Yun birli vakti yine 3000 yen rani pulunu mu tavşırdı. Köçüp giriştim burun Liu Yun özü 400 yenin artık pul çıkarıp öyünü sırladı. Oylumağa yerdin 6 ayının ahırda kızıga akkan kesili dep diagnoz koyulgaçka yukarı somunluk davalaş kıraciti ailesine kıyın ehvalı düşürüp koydu. Liu Yun amalsız öy ilgisinin icare öyünü muddettin burun kaytörü verişini talep kıldı. Toktamdaki bütün boyca icare muddeti toşmayı durup icarını muddettin burun kaytursa adette toktamlı hılap kılıç cevapkarlıkını üstüge alırdı. Öy ilgisi Wang Jun renip polini kaytırıp berbesi mi buludu? Aslında da ixtisari qiyinçiliği bar. Ciddi pul yığıp davalanışqa ehtiyaclıq Liu Yun'un kayfiyatı bozulup rani pulunu qaytırmasa köçüp ketmeydiğanlığını aytdı. İki taraf oturusidagi ziddiyet keskinleşti. Xalq saqçıları tafsili ahvalını ilgilegandan keyin iki tarafni mahallada murassa qilishqa taklif qildi. Şau Gomin aldı bilen öy ilgisi bilen paranlaşıp öy icara alğıçının icara hakkını muddettin murun kaytörü verişi ailesindekilerinin tuyuksız eğri kisel bulup gelip iladisiz kalgalıqıdın bulgallıqı yaman gərəzde toktamı xılaplık kılmıqallıqı. Onun üstüge turgan mezgilde öyünü asırıp öz xıraciti bilen remont kılıp öyünü yakşılap mahiyyetlik ziyan keltürüp çıkarmıqallıqı. Öy ilgisinin alaydı qiyinçliklinin düşünüşünü ümit kılırgalıqını etdi. Arkadanla Liu Yun'ge toktamni muddattımırın bekar kılış hakikaten öy ilgisinin öyünün kuruk turup telişini keltirip çıkırdı kallıqı. Kaytı icare gibi eriş zihni uçurtudu kallıqı. Uzak muddat tırkışış zidiyetini keskilleştirip etudu kallıqını eğitdi. Bir qatar nasihat kılgan neyken işki taraf ilgirki gümanını tüketip murassak kelişimini oğuşluk asıl kıldı.
1: Şau Gomin koşnalar ara çıkışıp ötüş. Əslihələrini remont qilish, işləmçilik hüququnu qoğdaş qatarlıq, qiyin məsələlərgə qarda bir yürüş murəssə qiliş çarılarını otturğa qoydu.
0: Məhəllə ahalisi Abdusalam Həsən qoşları bilən yer astı öyünü ortaq işlətkəşkə, hüquq təvəliki iniq bolmaqaçqa yıl boyu talaş tartış üzülmedi. Şau Gomin yer astı öyügə kirib nəx meydanı təkşürdü. Qatlamı qatlam ziyarət qıldı. Jigirma nəçqətin telefon verib mənbəni sürüşdürüb ispat aldı. Hüquq təvəlikini aydınlaşdırıb iki ailənin köp yıllardın bu yankı adavetini həl qıldı. Abdusalam qayıl bolğan halda mındaq dedi. Şau Şau oğul bala, degenini kılıdı, mən onunla qayıl. Bu yıl 5. ayda təvəlikdi ki, Çin Song Korosunun yundu bir taraf kılış turbusu bozulub, yundu teşip çıkıp sesik bırak etrafını kaplıdı. Şau Gomin yundu keçip yürüp, kaşılını bir taraf kılıp, netçi bazarı verip, baha sürüştürüp, yukarı iktidar baha nispeti. Uzun müddetlik kapalat kuruluş etirtini tallab, remont tənlərxini zor dərəcədə tövəlitib, ahalilərinin yükünü yediklətdi. Şau Gomin her günün koçularda çepip yürüp, başının ahırı partiya azalarının əsli məxsidi çıngıtırıp, zidiyetlerini səvr çallıq bilen həl kılıp, koçlulara səmimi ıllıqlıq yetküzdi.

Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Abdonum rayonumuzdaki 16 şəhərinin avarayıdan məlumat anlatımız. Ürümçidə azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 18-dən 26 Selsiyə qədərdi. 4 bal şamal çıxdı. Altayda azraq yamğur yeğib keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 15-dən 26 Selsiyə qədərdi. Çöçəkdə azraq yamğur yeğib keyin yetişilidi. Temperatura 18-dən 31 Selsiyə qədərdi. Ğulcıda hava otçuk, temperatura 17'den 31 Celsius gradus kıçı. Bortalada hava otçuk, temperatura 18'den 30 Celsius gradus kıçı. Karmayda hava bulutluk bulup keyin etçiludu, temperatura 23'den 31 Celsius gradus kıçı. Kütünde hava bulutluk bulup keyin etçiludu, temperatura 21'den 31 Celsius gradus kıçı. Şehrinizde azraq yağmur yağıp keyin hava etçiludu. Temperatura 17'den 29 Celsius gradus kıçı. Sancıda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiludu. Temperatura 19'den 29 Celsius gradus kıçı. Qumulda hava bulutluk bulup azraq yağmur yağıdu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradus kıçı. Turpanda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiludu. Temperatura 28'den 37 Celsius gradus kıçı. Körlüda azraq yağmur yağıp keyin etçiludu. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus kıçı. Aqsuda azraq yağmur yağıp keyin hava etçiludu. Temperatura 20'den 31 Celsius gradus kıçı. Atışta hava açık bulup keyin azraq yağmur yağıdu. Temperatura 20'den 34 Celsius gradus kıçı. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20 dan 35 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 21 dan 36 Selsiy gradusgacha. Urumchida azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 18 dan 26 Selsiy gradusgacha bo'ladi. 3-4 bal shamol chiqadi. Avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot anglatdik.

Şinjang Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjang.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Şinjan radyo televiziya stansiyası Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıgıcı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıgıcılar. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetlik radyo anıgıçıla. Şinjan radyo televiziya stansının mumbet proq programısına alışanlarını karşı alınız. Mən

0: Hadi Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kadınki programımızda tüvendeki mezmularda alış biriniz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nezer sahibimizden Kutubeyn'in hiyası Dafın Bazırı. Honglu Tang kenti partiya yetekçisi kent ahalılarını yetekleb yezi kentlerini güllendirişinin yeni sahibisini büttü. Xotan şehri Ciya yezisinin Atlas kesbi ammının kırımını aşırıp beyişidiki özgüce kesipke aylandı degen mezmularını dektinler hısınımız.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Bortala şehri Çindil Bazırı Şaburta kent partiya yetekçisinin şucisi Nur Mehmet Haşim koy arkalık kent ahalarını inak güzel yurt makanını ortak kurup çıkışık ilhamlandır degen mezmunda kınalar buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlar sahibimizde Çin ye şohlusunu Künes nahiyyası da sınak derekisi özdürüş muvaffakiyetlik bulduğu kadarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı Solution abonçlar terminalda maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaydırıp anı olu buludu. Hem de diktiğinle programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: 300 ming yuandan aşırdı. Bugünkü kündeki Hongliu Tang kenti de ammının emyini tompiyip, kent kollektifinin asası puhtalanıp, işlep igilik tikleş işençi teximi aştı.
1: Dafun Bazri Hongliu Tang kentinin ahalisi Li Zeyhuy mundaq dedi. Yatika biz üçün igilik tikleydigan yaxşı supa hazırlap, yeni texnika, yeni maharetlerini öğünüşki tərəllik təşkilledi. Biz partiya azalır başlamçılık bilen yezi egilikini ravajlandırıp, koşullarga yar yülek bulup, işlep çıkırıştaki qiyin meselelerini el kulduk. Kentin kollektif iqtisadi barğansır mokumlişip, xalık nepket küzdüğen əmil işlerinin əməlilişi deyimi kapalat giyi bu oldu. Köpçelik yacı iki qayış işlesek, beyiş işençimiz barğansır eşip, barğansır yaxşılındı.
0: Kollektif iqtisadının tərəqiyat neticeleri her bir kent ahalısıya nəbiyyət küzdü. Yakınki yıllardan boyan kent partiya yaçakisi cemi 10 milyon yuandan artık meblağ selip, ultraklaşış muhitinin derecesini bütün rayon boyunca östürüp, koçu yollarını katıqlaştırış, tabii gazını ailelerge yetküzüş, merkezlik su bilen təminleş qatarlıq, xalq turmuşu kuruluşunu tamamladı. Medeniyet oylası, ekologiyelik sayılı bağıtısı qatarlıq, amevi mulazimet bazıları yürüşleştirilip, qurup kent qiyabitini yip yeni tüskü körgüzdi. Tekşi asfalt yollar işik aldıgıcı tutaştırılıp, pakiz tabii gaz aşkanlarga körgüzülüp, kent ahalıları öydün çıksala bahçedeki yeşillikini görüp, bəxt görsət küçü barğansıları örledi. 2025 yılı kent partiya yeçekisi amma aldıravatkan qiynalavatkan, ğam qılavatkan, arzu qılavatkan işlarga dair 29 meseleni yep qalqısıman el qılıp, kooperativning qep qalğan hisabat macerasını muvafiq bejirip, 159 dehqan ailesige nep yetküzüp, 900 ming yuandan artıq mablaqni el qıldı.
1: Dafun Bazri Hongliu Tang kentinin ahalisi Gao Yonggui mundaq dedi. Hazır Hongliu Tang kentide özgürüşün tayin çoğun. Yollar keneyip, muhit tazlıqmı yakşılınıp, tabi gaz öylergi tutaştırılıp, tamak yetişme kolaylıklaştı. Pakiz Acat Hanım'ı barbı oldu. Keçte medeniyet oylısıda kent ahalır birlikte usul oynayıp, beden çınıp durup, şat huram oynaydı. Hongliu Tang kentide durmuş keçirip, bəxt duyusu çömdük.
0: Eti seyrik başları da texniki cahattin yarı yölek buluştun, ama ailelerinin xalq turmuşunu yaxşılaşkıca, Hongliu Tang kenti partiya yeceksi, emeli erkti arqılıq partiya kuruluşu arqılıq, yetekçilik kılış, kəsb arqılıq xalqını beytiş, mulazimet arqılıq xalqı nəbiyyat güzüş birləştirilgən tərəqiyyat ideyasını izahladı. Kollektif paydağı erişiş, dehqallar ailesinin paydasını aşırıştın ibaret qoş paydı eliş endisi, ilgiri adetki bu yezi igilik kentinin mislisiz hayati küçü ve cüşkıllıqını urğutmaqta.
1: Dafın Bazri, Hongliu Tang kenti parti yatikistin şujisi, kent ahalar komitetinin müdiri Yao Dewei mundaq dedi. Hongliu Tang kenti partiya yetekçisi sijil türde partiya kuruluşunu yadroluk yetekçi kılıp, kesip terakkiyatının çoğunkuru yuğurup, ultraklış muhitini elalaştırıp, halk durmuşu bəxt saadetini aşırıp, emili işleş, mesuliyetini zimmigi iliş arqılıq, yezi kentlerin güllendirişinin yeni sahibisini pütüb, asasi katla partiya kuruluş arqılıq yezi kentlerinin terakkiyatı küçük uçuduğun elal süpettik ülge yaratıdır.

88. Şinşitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azgan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçideki dora kongur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetle bedeni küşeytidu. Belp teylip ağrış, baş qiyiş, kulaq hongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlıkçılar, hem de kalıs bir iş mahirleri sahipimiz bu içe. Bortala şehri Çendil Bazırı, Şaburtak Kentli Partiye Açıkistan Şucisi Nur Mehmet Haşim'nin koy arkalık kent ahalarını inak güzel yurt makanını ortak kuruşka ilhamlandırgalık doğrusudaki hikayeni sözler birimiz.
2: Bortala şehri Çendil Bazırı, Şaburta kenti partiya yeçekisinin şucisi Nur Mehmet Haşim'ni kent ahalıları yakınlık kılıp koy şuci edip çakırdı. Yezi kentte yıldız tartkan bu yaş kent kadri 3 yıldın köprek vakitte kentteki her bir aileni ziyaret kılıp kentini koşnular inak ötüdüğün ama hatırcam yaşap hoşal huram işleydiğün inak güzel makanga aylandırdı.
1: 2023 yılı Nur Mehmet Kent Partiye Yatikistan Şucisi bolgan dastlabki çağlarda daim hatır depturunu elip öyme öy ziyaret kılıp turdi. Yaşanganlar özlerinin siyasetini düşünüşünün kıyın buluvatkallıkı, iş becerişinin kolaysız işkerlikini inkas kıldı. Yaşlar tarihçilik teknikistin kemçil, yakın etrafta işgı oruluşuş yollarının köp emesliki katarlık türlük iltimas taleplerini inkas kıldı. O bir mi bir hatırlayıp çıktı.
2: Nur Mehmet Kent İşki Komitetinin hizmet seviyesini östürüş, asasi katlam mulazimet koşuğunu güçlük kılıp kuruş üçün Kent İşki Komitetinin hizmet usulünü puhta kadem bilen elalaştırdı. Siyasetini teşvik kılışını kanat yaydırganda, kent ahalılarını oyla da oldurup paranlışkı çakırıp, yaşanğanda kütünüş yardım pulu. İşleş maharatı boyunca terbiyeleş katarlık halkı nebiyet güzü siyasetlerini ammibap düşünüşlük tıl bilen düşündürdü. Partiye azaları dairege bölüp, ötüge elip alaklışı, mekanizmini emeliyleştirip, koçu muhitini tüzeş, yalgız

0: turdugan yaşanğanlarga yar yölek buluş, koşnalar ara alaqı bağlaş qatarlıq xizmetlerini qanat yaydurganda partiya əzalarının simasını əmmili yerde uçratqılı buludu. Kent partiya yeçekisi həqiqi turda amma birer işqi yoluqqanda izdeşini xalaydıgan, birer işqi yoluqqanda tayinidigan mustahkem tayanchqa aylandı.
1: Şaburta kentide kala koy bakımcılığı asas kılıngan bolsun mu? Lekin her kaysi öz aldığı ticaret kılgazıka fikir almıştırış kemçiliydi. 2024 yılı Nur Mehmet kent ahalarının daim veyşin topudu özleri teyirliğen özgeçi mezlik tamlarını hem behirleydi kalıqı dikkat kıldı. Hoşullar arasındaki ağırlıkını yıkılaştırış, kent ahalarının hissiyatını çoğun kurulaştırış için o kent işki komitetini yetekleyip köçme şekildeki özgeç faaliyet bir koy kent ahalar gününü yenilik yaratıp planladı. Meydanlı kent ahalar komiteti korusu, köçü yolu bakmıcılık bazı katarlı oralarına nöbet bilen tes kıldı. Faaliyette alaydı mukapatka bir koy verildi.
0: Faaliyet nek meydanı işki çoğun rayonga ayrılgan bulup, bir tarafta mezelik taamlardan ortak behrilmiş rayonu bar idi. Lazınan'nın mezelik purgi koçularını bir algan idi. Pijildap, yeğe ekip durgan mezelik kavap, kent ahalılarını kadimini toktutup tetip görüşke çelip kaldı. Yurttaşlar özleri tayarlıgan korumalarını elip gelip öz ara bahalap, tamak etiş, kala koy bekiş maharati doğrusta fikir almaştırdı. Yeni bir tarafta halkı kolaylık bazar tesis kılınıp, kol hüner boyumları, kündülük uşak tava teşvikatını mas kademde kanıt yaydırdı. 3 yıldan boyan kentte 13 meydan bir koy kent ahalıları günü ötküzüldü. Koy şoci degen namı kent ahalılarının iğizi de bara bara tarqaldı. Kent ahalisi Sübihinem mundaq dedi. Her qitim kentte bir koy kent ahalileri günü ötküzilgende balaları intayın hoşal buludu. Faaliyetnin mezmunu mol, mukapat boyumu mu nahaydı mol. Men bundaq kaypiyatni nahaydı yaxşı görümen.
1: İlgiri kentnin kolektif iqtisadi asas aciz bolğaçka nurgun yaşlar sırkı çıkıp işlemçilik kılıp tirikçilik kılattı. Nur Mehmet kentki bekar turgan zavut öy baylıkını çoğunkur kezip, köp tereplen maslaştırış arkalık, özgüce su meslatları bakmıncılıkı keyim keçek pişiklaş katarlık kezip türlerini kürgüzdü. 31 yaşlık kent ahalisi Gülbahar Abdugini yıl boyu öyde balı bek oltırıp kirimi yok idi. Koyşucu'nun tonuşturuşu bilen keyim keçek pişiklaş zavutundan maharat bu iş terbiyelişi katnaşkan deyken, hazır piçiş grupsının mesulü bulup yetişip çıktı.
0: Gülbahar mundaq dedi. Elim yaxşı, koy şoci bolğaçqa bir hünər ögünü aldım. İşk aldıdıla işqi urullaşdım. Həm kirimimni aşur aladım. Həm ailemdikilərinin halıdını xəbər ala aladım. Günlürüm barğan sır yaxşılandı.
1: Nur Mehmet'nin yardımı da bütün kentki köp kısım kent ahalisi öz cayda yakın etrafda işqi urullaşdı. Kentin kolektif ixtisadi kirimi muqum eşib 2023 yılı 950 bin yuenge. 2025 yılı təxminən 1.320.000 yuan yetti. Bu yıl 1.370.000 yuan yetiş mölçərlənməkdə. Nur Mehmet mundaq dedi. Təşkil mən işəndi. Mən çoxum bu işəncəkə 100 kiləlişim kerek. Şirmən ki, köpçülükdən ortaq tırışçalıqda küllürümüz çoxum barğan siri yaxşılındı.

Yakında Katnaş Transport Ministerliği bunlarını bildirdi. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca bütün memleket boyunca yezi taş yollarında tamamlanan mokum mülük silinmesi 144 milyar 300 milyon yuvenge yetip 34 bin kilometre yezi taş yolu yeniden özgertip yasaldı. 21 bin kilometre yezi taş yolda bir hatarlık hayatını kodaş kuruluşu yolu koyulup 1570'ten artık hatarlık köyrük özgertildi. Şunun bilen bile yezi taş yol kuruluşu türde işte. Tip biriş yolu bilen yardım biriş siyasetini sicil kenaytış arkalık yine şu caydaki amığa hakiki türde kırımını aşırış pürsüde elip geldi. Aldınki 20 yılda memleket boyunca yezi taş yolları da 806 tip biriş yolu bilen yardım biriş türü yolu koyulup 120 milyon yuan emgek hak tarkıtılıp 14 bin yezi emgek küçük kubul kılındı. Bunun için de namratlıktan kutulgan aile 3 bin açtı. Kuruluş salmakını zor aytış bilen bile yezi taş yollarını baş kuruş asraç derecesi mu mas kademde östürüldü. Bu yıl 1. aydın 6. ayıca bütün memleket boyunca yolu koyulgan yezi taş yolunu asraç kuruluşu 65 bin kilometre yetti. Her kaysi yaylar yeni teknika, yeni vasitlerini kürgüzüş arkalık, yol ehvalını tekşürüş, bağlaşını, tekmu ehli iktidarlılık, yukur ünümlük kılıp, asraç tedbirlerini tekmu ilmi del cahide tüzüşki türkü bulup, ammini mağalaydıgan kılıplı kalmayı tekmu muhimi yakşı mınış imkaniyeti iyi kıldı. Bu yıl kirgenden bu yan devletimiz yezi taş yollarını baş kuruş asraçta rakamlaştırıp tipine özgertişini zor aydı. Katnaş Transport Ministerliğinin sağlık məlumatıda körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 6. ayıca memleket boyunca yolu koyulgan yezi taş yoluna asırış kuruluşu 65 bin kilometre yetken bulup, yezi taş yollarının yol ehvalı seviyyesi sizil yokuru kötürülgen.

Yakında içilgan altın ayının asasi katlam suçluk mülazimet sistemi ıslahatının nek meydanda algı silistiş yığında mundak deyildi. 2025 yılı 6. ayda altın ayın asasi katlam suçluk mülazimet sistemisinin yanımı mükemmelleştiriş doğrusudaki yetekçi fikrini besip tarqat kandım buyan. Şincan'daki Nahiye Yeza kentin ibaret 3 derecelik suçluk mülazimet aparatı 1784'ün 4628 köpey köpeyip, bütün rayonunu kaplayan asasi katlam suçluk mülazimetinin başkuruş endisi destlepki kademde şekillendi. Yakın kıyılardan bu yan Aptın rayonu suçluk ul esle kuruluşunu sicili küçeytip, rayon karakterlik su tor sistemisine asasi cettin berpa kıldı. Ol, tarmak, ok östendin ibaret 3 derecelik östendin umumi uzunluğu 160 km'den eşip, ölçeş eslerleri bilen kaplaş nisbeti 83.9% yitip, su kuruşku işletildiğin su yezlarını su bilen teminleşki kapalatıklı sistemisi özlüksüz mükemmelleşti. Lekin su bilen teminleş mulazimetidiki en ahırkı 1 km tehi toluk ravallaştırılmagan bu.

Yaqında Künnes nahiyesi Singang Bazri, Gorendo ailevi dehqançılık meydanı tonca qetim kirgüzgen Çingyi şoxlısı, yani Çingşya 66 gilas şoxlısı umum yüzlük pişip bazarğa silindi. Bu sort yeniden kirgüzülgen meyve tipideki şoxlı bulup, ekologiyelik östürüş, zakaslık özüş endisi kullanılıp, yeni ela meyve süpüte bilen yerlik özgeçe terikçılıkka yeni yarqın noktu koştu. Çingi şoxlısı östürüş parnikiga girginimizde yap yeşil belekler yumalak, sözük meyvelerge tolgan bulup, özüş ahvali kişini hoşal kıladdi. Bu yıl 4 ayda köçürüp tikiş tamamlanğan bu sort növette umum yüzlük üzük bazarğı seliş baskıçıgı kirdi. Çingi şoxlısının pärklendirilüş dərecesi küşlük bulup, pişkandan keyin meyvesi yanıla kök yeşil rengli asas kılıp, azırıq sus sarğı yedu. Danesi kiçik, yumalak, sırtkı posti parqırıq, elastik kılıqı ige, meyve eti oxşaşla sus kök rengde, şirnisi tok, danesi enik. Sırtkı şekli xuddi yeşil yaqutdek. Tämenin tatlıqlıq dərecesi adetki kiçik şoxlularının gidin xeylali yuquri. Tatlıq, çüçümel toyğısı yok. Şunun bilen bilə, tərkibidə ksantofil və vitamin C mol bulup, ısıqlıq miqdarı döverek. Tamaqdın kiyin köngülge tegişini pəsaytışkı mu, beyvasta kündülük meyve orunda istemal qilishkı mu buludu. Künes nahiyelik Gorendo Ailevi dehqançılık meydanının mesulü Gao Jinfang mundaq dedi. Biz tunjiq etim Çingyi şoxlısını östürüşni sınaq kıldıq. Növette Künes nahiyesi de bu yeni sortning tunji terilişi bolup, östürüş bütün jarayanida bulaq suyu bilen suğurulup, mahallevi oğut berildi. Organik süpatki tabe bolup, çoŋ kichik hammeylange mas keledi. Növette biz zakas şekilde üzüşünü kullandık. Bundaq bolğanda yeni meyvelerinin yenilik dərecesine kapaletlik kılgalı buludu. Kündülük zakas miqtari en yukarı bolğanda 100 kilogramı yetidu. Kündülük üzüş miqtari 40 kilogramdan 50 kilogram gıcı. Her kilogramının bazardaki setiliş bahası 38 yuan bulup, setiliş yolları intayın muqim.

Hörmətlik radio anlıqçılı, Şinjan radio televiziya stansının Munbet Tuprak programımızı boyu canlı dişberdik, anlıqınınla rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sarxılı hikayeler davamlıq huzurunlarda buludu. Əmde de kıtınlar stansımızın anlatılış aldada turgan başka programlarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şıdin Abunçılar Terminalı'da maskademde anlatılıdı. Tekimi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolaydıysanız, dekittiniz Sılı Şıdin Abunçılar Terminalımızda bolsın.